0: Andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye vahyi onlara ard arda ulaştırdık.
1: اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَ وَلَقَدْ

0: Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz buna da inanırlar. Kur'an onlara okunduğu zaman biz onun Rabbimiz tarafından gönderilen bir gerçek olduğuna iman ettik. Biz ondan önce de Müslümandık derler.
1: Ulaika yu'tauna ecrahum marratayn bima sabaru ve yadraun bil hasanati's sayyi'ati ve mimma razaqnahum yunfiqun.
0: İşte onlara sabretmeleri sebebiyle mükafatları iki kat verilir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar ve bizim kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Ve

Onlar boş bir söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz de sizedir. Size selam olsun. Biz cahillerin sohbetini aramayız derler. İn

0: وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
1: Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen istediğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. O doğru yola gelecek olanları daha iyi bilir.
0: وَقَالُوا اِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا

0: رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: Onlar eğer biz seninle beraber doğru yola uyarsak memleketimizden çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olmak üzere her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği güvenli ve mukaddes bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ

0: Biz halkı refah içinde şımarmış olan nice memleketleri helak ettik. İşte onların meskenleri. Orada kendilerinden sonra pek az oturulmuştur. Onlara hep biz varis olduk.
1: وَمَا كَانَ

Rabbin ana merkezine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak etmiş değildir. Zaten biz ancak halkı zalim olan memleketleri helak ederiz.

0: وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ
1: Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve ziynetidir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Siz hala akıllanmayacak mısınız?

Şu halde kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, kendisine sırf dünya hayatının geçici zevkini yaşattığımız, sonra da kıyamet günü cezalandırılmak üzere huzurumuza getirilenler

0: Haklarında azap hükmü gerçekleşen kimseler, ey Rabbimiz, işte bizim azdırdıklarımız şunlardır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi onlardan uzaklaşıp sana geldik. Zaten onlar bize tapmıyorlardı diyeceklerdir.
1: وَقِيلَ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ

0: Onlara ortak koştuklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları kendilerine cevap vermezler. Azabı karşılarında görürler. Ne olurdu dünyadayken doğru yola girselerdi.
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ الْمُرْسَلِينَ
0: O gün Allah onlara seslenip size gönderilen peygamberlere ne cevap verdiniz diye soracaktır.
1: فَعَمِيَتْ

0: Fakat tövbe eden ve inanıp salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olacağı umulur.
1: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçme hakkı yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.
1: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir.
1: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: İşte o, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Dünyada da ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm de yalnız onundur. Siz sonunda ancak ona döndürüleceksiniz.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلَا تَسْمَعُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, ne dersiniz? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirecek olsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Siz hala Hakk'ın sesini dinlemeyecek misiniz?
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ

Yine de ki, ne dersiniz? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirecek olsa, Allah'tan başka içinde istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek bir ilah var mıdır? Siz hala gerçeği görmeyecek misiniz? Ve min rahmeti

Allah merhametinden dolayı sizin için geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, gündüzünde Allah'ın lütfundan rızkınızı arayasınız. Umulur ki şükredersiniz.

Biz o gün her ümmetten peygamberlerini bir şahit olarak çıkarırız. Kâfirlere de inkar etmenize sebep olan kesin delilinizi getirin deriz. O zaman gerçeğin Allah'a ait olduğunu ve uydurdukları putların kendilerinden uzaklaşıp kaybolduklarını bilirler.

0: لا تفرح إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
1: Gerçekten Karun Musa'nın kavmindendi. Fakat onlara karşı azgınlık etti. Biz ona öyle hazineler verdik ki anahtarlarını taşımak bile güçlü kuvvetli bir cemaate ağır geliyordu. Kavmi kendisine şöyle demişti: sakın şımarma, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez.

0: تبغي الفساد في الأرض ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
1: Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Fakat dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi sen de insanlara iyilik yap. Yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.
0: Âlem.

0: وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.
1: Karun, bu servet bana ancak kendimde bulunan bir bilgiden dolayı verilmiştir dedi. Allah'ın kendisinden önceki nesiller arasında ondan daha güçlü ve topladığı şey daha fazla olan kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulara günahları sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir.

0: Karun bir gün ziyneti ve ihtişamı içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de olsaydı. O gerçekten büyük bir servet sahibidir dediler.
1: وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ

0: Kendilerine ilim verilenlerse, yazıklar olsun size. İman edip salih amel işleyenler için Allah'ın vereceği sevap daha hayırlıdır. Ama ona ancak sabredenler kavuşturulur dediler.
1: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ فَمَا

0: Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık onun Allah'tan başka kendisine yardım edecek bir taraftarı yoktu. O kendisini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi.
1: وَأَصْبَحَ الَّذ۪ينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ

Daha dün onun yerinde olmak isteyenler, demek Allah kullarından dilediğine rızkı bol da verir, az da verir. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki inkar edenler kurtuluşa eremezler demeye başladılar. Tilka

0: Biz bu ahiret yurdunu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. Güzel sonuç kötülükten sakınanlara aittir.
1: Men câe bil haseneti felehû.

Kim bir iyilik getirirse ona getirdiğinden daha hayırlısı verilir. Kim de bir kötülük getirirse kötülük yapanlar ancak yaptıkları kötülüğün cezasını görürler.

0: Bin.
1: Ey Muhammed, Kur'an'a uymayı sana farz kılan Allah, seni mutlaka döneceğin yer olan Mekke'ye geri döndürecektir. Sen de ki, Rabbim kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu daha iyi bilir.

Sen bu kitabın sana verileceğini ummazdın. Bu ancak Rabbinden gelen bir rahmettir. Öyleyse sakın inkar edenlere yardımcı olma.

0: Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Sakın müşriklerden olma.
1: وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Allah'la beraber başka bir ilah edinip yalvarma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm yalnız ona aittir. Siz de ancak ona döndürüleceksiniz. Ankebut suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 69 ayettir. Ankebut, örümcek anlamına gelir. Sure içerisinde kafirlerin amelleri örümcek ağının zayıflığına benzetildiği için surede bu adla anılmıştır. Bu surede Nuh peygamberin 950 yıl peygamberlik yaptığı halde kendisine çok az bir grubun iman ettiğinden, ayrıca İbrahim, Lut ve Şuayb peygamberlerden söz edilmekte, Ad ve Semud kavimleriyle Karun ve Haman gibi azgınların sonlarına dikkat çekilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Elif, lam, mim. İnsanlar sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını ve kendilerinin imtihandan geçirilmeyeceklerini mi sandılar?
1: وَلَقَدَ

Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirdik. Allah mutlaka doğru söyleyenleri de bilir, yalan söyleyenleri de bilir. Em has

0: Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. O her şeyi işitir ve bilir.
1: وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ
0: Her kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Çünkü Allah alemlerden müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir.

0: تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
1: Biz insana ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Eğer onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa o takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman yaptıklarınızı ben size haber veririm.
0: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدَخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince onları mutlaka iyi kimseler arasına koyarız.

0: İnsanlardan öyle bir kimse vardır ki biz Allah'a inandık der. Ama Allah yolunda kendisine bir eziyet edilince insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Oysa Rabbinden bir zafer gelecek olsa o zaman mutlaka biz de sizinle beraberdik diyeceklerdir. Allah alemlerin kalplerinde bulunan şeyleri en iyi bilen değil midir?
1: وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِق۪ينَ
0: Allah elbette iman edenleri bilecek ve elbette münafıkları bilecektir.

0: İnkar edenler, iman edenlere siz de bizim yolumuza uyun da günahlarınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Onlar kesinlikle yalan söylüyorlar.
1: وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ
0: Onlar kendi günah yüklerini ve ayrıca kendi yükleriyle beraber daha bir takım günah yüklerini taşıyacaklar ve uydurdukları şeylerden kıyamet günü sorguya çekileceklerdir.

Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik ve 950 yıl onların arasında kaldı. Nihayet onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi.

0: Biz Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık.
1: وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin ve ondan korkun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
1: İnnemâ te'budûne min dûnillâhi evthânen ve tehlukûne ifkâ.

0: Siz Allah'ı bırakıp sadece bir takım putlara tapıyorsunuz ve yalan sözler uyduruyorsunuz. Şüphesiz ki Allah'tan başka taptıklarınızın size bir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Eğer siz beni yalanlarsanız, bilin ki sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen sadece apaçık tebliğ etmektir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبَدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ
0: Onlar görmüyorlar mı ki Allah yaratmaya nasıl başlıyor, sonra onları yok edip yeniden var ediyor? Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını bir görün. İşte Allah bundan sonra ahiret hayatını da yaratacaktır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Allah dilediğine azap eder, dilediğine merhamet eder. Siz sadece ona çevrileceksiniz.
1: وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

0: اُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي اُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlere gelince, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir. İşte onlar için acı bir azap vardır.

0: Kavminin İbrahim'e cevabı ancak onu öldürün yahut yakın demek oldu. Fakat Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.
1: Ve

İbrahim onlara, Allah'ı bırakıp dünya hayatında putları aranızda bir sevgi vesilesi edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız diğerlerini tanımayacak, kiminiz de diğerlerini lanetleyecektir. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin hiçbir yardımcınız da yoktur dedi.

0: hakim.
1: Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz ki o çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir dedi.
0: وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا

0: وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
1: Biz İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Peygamberliği ve kitabı onun soyundan gelenlere verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Doğrusu o ahirette de salih kimselerdendir.
0: وَلُوْتُ

Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz gerçekten öyle bir hayasızlık yapıyorsunuz ki sizden önce alemlerden hiç kimse onu yapmamıştır.

0: ettim.
1: Siz hala erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapıp duracak mısınız? Kavminin Lut'a cevabı sadece, eğer doğru söyleyenlerdensen bize Allah'ın azabını getir demek oldu.
0: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ
1: Lut, ey Rabbim, bozguncu kavme karşı bana yardım et dedi.

0: Amin.
1: Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdikleri zaman, biz bu memleketin halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim olmuşlardır dediler.
0: قَالَ اِنَّ ف۪يهَا لُوْطًا

İbrahim, fakat orada Lut var dedi. Elçiler, biz orada olanları daha iyi biliriz. Andolsun ki biz onu ve ailesini kurtaracağız. Yalnız karısı azap içinde kalanlardan olacaktır dediler.

Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden fenalaştı. Onlar hakkında eli kolu daraldı. Elçiler ona dediler ki, korkma ve üzülme. Gerçekten biz seni ve aileni kurtaracağız. Yalnız karın azap içinde kalanlardan olacaktır. Bu memleketin halkına doğru yoldan çıkmaları yüzünden gökten bir azap indireceğiz.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir kavim için ondan apaçık bir ibret bıraktık.
1: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
0: Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ahiret gününe ümit besleyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın dedi.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Onlar Şuayb'ı yalancı saydılar. Sonra şiddetli bir sarsıntı onları yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar.

0: لهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.
1: Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu oturdukları yerin harap olmasından size açıkça belli olmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterdi. Onları doğru yoldan alıkoydu. Oysa onlar bakıp gerçeği görebilecek kimselerdi.
0: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.
1: Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki Musa onlara apaçık mucizelerle gelmişti. Ama onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar. Oysa onlar azabımızdan kurtulup geçemezlerdi.

Biz onların her birini günahı sebebiyle yakaladık. Onlardan kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Onlardan kimini korkunç bir gürültü yakaladı. Kimini yerin dibine batırdık. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

0: الْبُيُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
1: Allah'tan başka dostlar edinen kimselerin durumu, kendisine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Şüphesiz ki evlerin en dayanıksızı örümcek evidir. Keşke bunu bilselerdi.

0: Allah onların kendisini bırakıp da taptıkları şeylerin hepsini bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ
0: İşte biz bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Ama onlara ancak bilenler akıl erdirebilir.
1: خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Şüphesiz ki bunda iman edenler için bir ibret vardır.

0: أنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Ey Muhammed, kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyor. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni seveyim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 39-41. kilometreleri, Adana-Ceyhan yolunun 30-31. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Radyo 7'de gün erkenden başlar. Gün ağarmadan gündemi öğrenmek için 7 gün 7 sabah dinlenir.
1: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye ve 7 gün 7 sabaha hoş geldiniz efendim. Sefalar.
0: Mehmet Can'ın usta sunumuyla uyandıran program 7 gün 7 sabah. Hafta içi her sabah saat tam 7'de Radyo 7'de. 7 gün 7 sabah tarafsız değil, gerçeklerden yana.

0: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
1: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının parlayan yıldızına, Kaptan Köşkü'ne, Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. Ne kadar da çabuk geçiyor zaman, muhakkak ki farkındasınız. Bir çırpıda haftanın ortasındayız. Çarşamba sabahında 29 Temmuz 2026'da ya da hicri takvimde 15 Safer 1448'de canım ülkemin saati tam 7'yi gösteriyor. Ve yepyeni bir güne, yepyeni bir programla beraber başlıyoruz çok şükür. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize kalbinizdeki hayırlısıyla nüfuz etsin, gerçekleşsin diye de niyazımı dillendiriyorum. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın selamı var. 0507-977-0101 hatırlatalım abi diyor. Hay hay, ilk 30 dakikanın ilk mesajı kimden ve nereden? Her sabah olduğu gibi bu sabahta seve seve okuyacağız. İstanbul'da binalar ısındı. Her ne kadar dışarıda poyraz güzel esiyorsa da binalar sıcak. Geceleri gündüzleri evlerde durmak gerçekten güç. Meteoroloji uzunca bir süre bu sıcak ve kavurucu havanın devam edeceği öngörüsünde, bilimsel tabii, öngörülerde bulunuyor, tahminlerde bulunuyor. Ama biliyoruz yer ve gökonun en nihayetinde karar doğrunun bizimkisi sadece laf. Lafı güzaf. Buyurun duamızı edelim, sonra işimize beraber bakalım. Allah'ım, sen her şeyin hayırlısını bilirsin. En güzelini sen bilirsin. Bizim için de hayırlı olanı zaten sen verirsin. Ya Rabbi, lütfettiği nimetlerin her biri için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır. Ziyadesiyle bahşeyle, olmayanlara da nasip eyle. Sadece sana kulluk ederek, sadece senden isteyenlere de lütfen ver. Ya Rabbi, bugün beni, şu anda amin diyen dinleyicilerimizi, onların sevdiklerini, evlatlarını merhametinden de nasiplendir. Kalplerimizi huzurla doldur. Gönüllerimize sabır ver, sekinet ver. İşlerimizi kolaylaştır. Emeklerimizi boşa çıkartma, bereketlendir. Allah'ım ne olur bizi affına, rahmetine, rızana ulaşanlardan eyle. Ya Rabbi, kalbimdeki bütün kırgınlıkları iyiliğe çevir. Bizi anlayan, bize değer veren insanlarla yolumuzu bir eyle, birlikte eyle. Ve ya Rabbi bize hayırlı alın yazıları yaz. Bizi bize bırakma. Bizim ayağımızı kaydırma. Evlatlarımızı muhafaza eyle. Cümlemizi muhafaza eyle. Bereketimizi arttır. Helalinden yeni yeni kazançlar nasip eyle. Rızıklar nasip eyle. Ve ne olur, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü o muazzam günde bizi intikamın için memurun olanlardan eyle. Şu kuru kafada buna dahil olmak üzere ne olur o şerefi bize bahşet dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
2: 7 gün 7 sabah.
0: Basından başlıklar.
1: Sportif başlayalım. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yer alıyor temsilcimiz Fenerbahçe. Bu akşam Polonya ekibi Gornik'le deplasmanda rövanşa çıkacak ve tur arayacak. Sarı lacivertlerin alacağı her türlü galibiyet ya da beraberlik Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edebilmesi için yeterli. Tek farklı mağlubiyetlerde iş uzayacak. Biz biraz daha avantajlı skor elde edebilseydik ilk maçta biraz daha rahat olabilirdik ama yine de Fenerbahçe'ye güveniyoruz, güvenmek istiyoruz yani. Başarılar diliyoruz efendim. Ağzını bile açamadı Milliyet'in manşeti. Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkan İsrail Başbakanı Bibi, Amerika Başkanı Trump'la görüşmesinde konuyu gündeme bile getiremedi. Bibi, Washington'dan eli boş dönüyor. Sönük bir karşılama oldu deniyor alt başlıklarda. Konunun gündeme bile getirilemediğini söylüyor. Emin olamayız. Kameraların önündeki ile kameraların arkasında, kapıların ardındaki görüşmelerin içeriğine dair, alışverişe dair emin olamayız. Bir tarafta katil Bibi, bir tarafta sarı bulaşık bezi Trump. Her an her şeyi yapabilir, her yere bulaşabilir, yapış yapış olabilir. Trump önceki gün Türkiye'ye F-35 uçağı satışına karşı çıkan Netanyahu'ya, kimse bana ne satıp satmayacağımı söyleyemez, Türkiye büyük bir müttefikimiz, Erdoğan benim dostum demişti. Trump dünkü görüşme öncesinde de Netanyahu'nun İran'ın Kazma Dağı'yla ilgili istihbarat bilgilerini kendisiyle paylaşmak isteyeceği hatırlatıldığında, Bibi'nin bunu bana söylemesine ihtiyacım yok diyerek karşılık verdi. Peki, yani gerilim, en azından haberlere göre iki taraf arasında gerilim mevcut. Dediğim gibi ben buna bir şerh koyuyorum efendim. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan emin değilim zira. Kavrulacağız diyor meteoroloji danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen. Türkiye'nin önümüzdeki 10-15 gün boyunca sıcak ve yağışsız bir döneme gireceğini söylüyor. Özellikle Güney Ege'de, Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 45 dereceye kadar çıkacağını, düşük nem nedeniyle orman yangını riskinin de ciddi ölçüde arttığına işaret ediyor. Allah hepimize yardım etsin. Dün Irak'tan Türkiye'ye 1 milyon varil petrolün müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Ankara'da ayrıca 2. İletişim Şurası'ndaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi'yi resmi törenle karşıladı. Şimdi o törene bir gidelim. Ortak basın toplantısına yani. Terörsüz bölge vizyonumuz için çalışıyoruz dedi Erdoğan. Irak'ın günlük 1 milyon varil petrol tedarik edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur dedi.
3: Komşumuz Irak maalesef bu savaş ve istikrarsızlık ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir. Biz geçmişten bu yana Irak'ın huzur ve istikrarını ülkemizin durumundan ayrı tutmadık, tutmayız. Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız. Irak Türkiye ham petrol boru hattı anlaşması dün itibariyle sona erdi. Şimdi hedefimiz en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji işbirliği anlaşması imzalanmasıdır. British Petrol'ün operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
4: Yani günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Başka yere diyor muhtaç olmayın. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi ihtiyacımızı karşılar.
1: Dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, duydunuz işittiniz efendim. Özgür Özel'in CHP talimatı da bence son derece dikkat çekici. Yeni parti grubu dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Bu ilk toplantısıydı. Yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır diyen Özgür Özel, kapalı grupta kısır tartışmalardan, bireysel tartışmalardan, özellikle de CHP'nin iç tartışmalarından kendimizi uzak tutun, hatta esprilerden bile kendinizi uzak tutun ifadelerini kullandı. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde de isyanın kapıda olduğu yazılıyor. Üçüncü Yolcular diye bir grup var Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında şu anda. O grupta yer alan milletvekilleri yakın zamanda açıklamaya hazırlandıkları bir bildiriyle Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bayrak açacak iddialara göre. Kurultayın en geç Ocak'ta yapılması gerektiğini söyleyen parti içindeki muhalifler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmasını da istemiyor. Buradan bakınca onların üçüncü yolcular olarak değil de Özgür Özel'in partide kalın talimatını verdiği isimler olduğu kanaati bizde uyanıyor. Bilmem sizde uyanan nedir? Çözüm için varız, dayatma yapmayacağım. Görev süresi bu yılda olacak olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 16 yıl aradan sonra adaya giden görevdeki ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oldu. Kuzey Kıbrıs'tan bahsediyorum. Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antonio Guterres'le beraberindeki heyeti kabul etti. Bu resmi ve önemli temaslar. Akşam gazetesi, okullarda çanta araması diyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Okul yönetimi çanta ve dolaplarda arama yapabilecek. O dolaplarda neler var biliyor musunuz? O çantalarda neler var biliyor musunuz? O kıyafetlerin ceplerinde, hatta içlerinde neler var biliyor musunuz? Aklınıza, hayalinize gelmez. Olamaz dersiniz. Bunlar erişkin mi yahu dersiniz. Nereden bulunmuş dersiniz. İçeriye nasıl alındı dersiniz. Ailenin haberi yok mu dersiniz. Nereden mi biliyorum? Oralardayım efendim ben de. Veli görüşmeleri için internet sitesinden randevu alınacak. Devamsızlıklar 5, 10, 15. günlerde SMS'le veliye bildirilecek. Özürsüz 20 gün devamsızlık yapana takdir ve teşekkür verilmeyecek. Yeni dönem böyle anlatılıyor. Akşamın diğer haberlerinden de bahsedelim. Gülistan Doku soruşturması şüphelisi Umut Altaş'la Amerika'daki cezaevinde görüşmüş gazete, savcıya gönderdiği itiraf mektubuna ulaşmış. Türkiye'nin iade talep ettiği Umut Altaş'la kaldığı cezaevinde 3 saatlik bir görüşme yaptık diyor gazete ve şöyle devam ediyor. Başında takke, üzerinde siyah bir tişörtle geldi, sürekli titriyordu ve 2 ay öncesine göre hayli de zayıflamıştı. Tunceli Başsavcısına bir itiraf mektubu yazdığını söyledi. O mektupta valinin oğlu Türkay Sonel bir kızı öldürdüm dedi. Baban ne yaptı diye sorunca gülerek o halletti zaten cevabını verdi yazıyordu diyor gazete. Bu arada Gülistan'ın kaybolduğu 5 Ocak 2020'de yaşananları mektupla şöyle anlatıyor. Arabadaydık, bir polis telsizi anonsu geldi, bir süre sonra da beni indirdi. 15-20 dakika sonra geldi, bin arabaya dedi. Savaştan çıkmış gibiydi. Umut mektupta yazmamıştı ama görüşmede o anı arabada kan kokusu vardı diyerek anlatıyor. Arabada kan kokusu vardı diyerek anlatıyor. İşin ucu değil ki valiye. En tepeye kadar uzansa, hani tepenin de tepesine kadar uzansa, adalet gereği her yere elinde uzanması gerekiyor. Vicdanen rahatsız oldum diyor Gülben Ergen, Uğur Dündar, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu Ahbap'ta ifade verdi. Ergen vicdanen rahatsız hissediyorum kendimi, ben de mağdurum diyor. Buna da bayılırım, mağdurum da mağdurum, bugün burada ben de mağdurum. Bir kere Uğur Dündar'ın aklıma hemen Trump geliyor. Trumpvari tavrı, yukarıdan bakan, kibirli tavrını onamak mümkün değil. Bu arada davet edilen isimler de bilir kişi değil. Hadiseyle ilgili ifadeye çağrılanlar fikrime başvurulduğu için buradayım savunmasını yaparak işi geçiştiremezler. Ucundan kenarından şüphe onların da civarında dolaştığı için oradalar. Bilir kişi değiller. Önemli. Macron'dan uçak teşekkürü. Türkiye, İspanya için buradayım savunmasını

0: yüzleşiyor. Aynı ürünün farklı portallarda bambaşka etiketlerle satılması fiyat kaosunu gözler önüne seriyor. Mesela her evde var değil mi? Olmazsa da olmaz. Doğalı da var. Doğalsa eğer ala ülala. 850 gramlık aynı marka bir salça 49, aynı marka 59, 72, 74 ve 79 liralardan satılıyor internette. Arkadaş internet daha ucuz ya. Dediğimiz günler çoktan geride kaldı, öyle değil. Vole şimdi oralara taşındı, aman ha dikkat. Peki, sultanın vefat ettiği oda açıldı. Beylerbeyi Sarayı'nda 2 yıldır süren restorasyonda artık sona gelindi. Sultan II. Abdülhamit Han'ın son nefesini verdiği odası da elden geçirildi. Cennet mekanın yatağı, dolabı, şahsi eşyaları da sergilenmeye başlandı değerli dinleyiciler. Eğer ufkunuzda, planlarınız içinde Beylerbeyi Sarayı'nı da ziyaret etmek varsa, ören yerleri, müzeler, güzel mekanlar, makamlar varsa lütfen buraya da bir uğrayınız, bir Fatiha'yı gönderiniz. Dedesine bakmayınca tapu gitti. Bursa'da ölünceye kadar bakma sözü verip arsasını aldığı dedesini bayramda bile ziyaret etmeyen toruna yargıdan tokat geldi. Yargıtay manevi desteğinde borç olduğuna hükmetti ve tapuyu iptal etti. Doğru karar mı? Sonuna kadar doğru karar. Sonuna kadar. Peki, bir enkaz, iki aile, 99 cenaze. İsrail'in büyük vahşete imza attığı Gazze'de binaların enkazından hala cesetler çıkarılıyor. Sabra mahallesinde bombalarla yıkılan bir binanın molozlar arasındaki iki aileye ait 99 cenazeye ulaşıldı. Dünya basını bunu görüyor mu? Hayır canım, hayır. Kenarından bile geçmiyor. Bununla ilgilenenlerin sayısı çok az. Fransa'dan yola çıkan Filistin konvoyu Bosna Hersek'in ardından şimdi Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya geldi. Podgorica'da bulunan Karadağ Filistin'in yanında yazılı duvar resimlerinin önünde yerel halkla buluşan konvoy üyeleri İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği soykırıma ve bölgedeki insani krize dikkat çekiyor. Halen süre gelen insani krize. Bu da bir savaş. Öyle. Sadece savaşlar toplarla, tüfeklerle, şimdilerin meşhur araçlarıyla, füzelerle falan yapılmıyor. İnsani hakları sınırladığınızda soykırım yapmış oluyorsunuz zaten. Su yok, ilaç yok, gıda girişine müsaade edilmiyor. Aklınıza ne geliyorsa, hangi tip malzemeden bahsediyorsak yok. Barınacak yer yok, altyapı zaten yok. Haberleri onunla ilgili dünyanın zaten yok. Okullarda mescit kararı sekülerleri gerdi. Haberi ilgi çekici gerçekten. İbadet ihtiyacı çok zaruridir. Yani inananlar, müminler açısından söylüyorum, çoluk çocuk halinden genç haline kadar bu bir zarurettir, ihtiyaçtır. Tıpkı su içmek gibi, yemek yemek gibi. Biliyorsunuz bakanlık bu yönde önemli bir adım attı. Okullarda ibadet alanı planlaması genelgesi yayınladı. Beyni örümcek bağlayan hastalıklı kafalar pek tabii ki bundan rahatsız. Rahatsız. Dün de öyleydi. 90'lı yılların sonunda da durum öyleydi. Bugün de yaklaşık olarak durum öyle. Milli Eğitim Bakanı'nın, Sayın Bakan'ın dikkat çekici icralarından biri Yusuf Bey'in, Yusuf Tekin'in. Yusuf Tekin şöyle diyor. Aydınlanma dediğiniz şey Batı'nın kendi orta çağından kurtuluşudur. Niçin onların karanlık çağ tanımlamasını kendi medeniyetimiz için kullanalım ki?
1: Mesela aydınlanma ifadesi kullanıyoruz. Aydınlanma dediğimiz şey Batı'nın kendi orta çağından kurtuluşu. Ama onun orta çağ dediği dönem bizim Osmanlı'nın yükselişi dediğimiz dönem. Yani bizim dünyaya kendi medeniyetimizi sunduğumuz dönem. Niye onların karanlık çağ tanımlamasını biz kendi medeniyetimiz için yapalım? Bu kavramsallaştırmaları kendi perspektifimizle yeniden yapmamız gerekir. Ve bunu yaparken de bize ait olan bütün değerleri, yani eski Türk devletlerini de, Selçukluları da, Osmanlıları da bizim geçmişimiz olarak kabul edip gurur duyacağımız bir biçimde çocuklarımıza anlatmalıyız ki Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in yaratmak istediği milli birlik projesine, Cumhuriyet'in yaratmak istediği toplumsal yapıya.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
0: Devam edelim. Sabah gazetesi emeklilere özel %30 indirime işaret ediyor. Türkiye Sigorta ile sosyal

0: Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliği yaptı ve buna göre emeklilere tamamlayıcı sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında vade farkı olmaksızın, tekrar ediyorum şimdi, sağlıkta, konutta, kaskoda ve trafik sigortalarında vade farksız 12 taksit yapılacak. Ayrıca %30'a varan indirimin de uygulanması bekleniyor. Planlama böyle, emeklilere özel %30 indirim. Peki, Fenerbahçe için turla gel Kanarya haberini veriyor Sabah gazetesi. Verilen sözler tutuldu, evimizde çok mutluyuz diyen afetzedelerin anlattıkları. Manavgatlı afetzedeler devletin bir yılda yapıp teslim ettiği evlerinde güvenle yaşıyor. Şimdi bir tarafta afetzedeler üzerinden vurgun yapanlar, bugünün değeriyle kur farkıyla beraber 10-11 milyar liralık hiç edilmiş, İç edilmiş, yok edilmiş halkın parası, bir tarafta da devletin yerine getirdiği, teslim ettiği binalar, köy evleri, bloklar, inanılmaz. Antalya'da 2021'de çıkan orman yangının hemen ardından kolları sıvayan devlet 1284 konut inşa etti. Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir yılda yaptığımız yuvalarda şimdi mutluluk var dedi. Vatandaşların sevincini paylaştı. Hanım çiftçi, devletimiz evlerimizi çok güzel yapacağız dedi bize ve dediği gibi de yaptı. Biz çok mutluyuz diyor sevgili dinleyiciler. Manavgat'ta, Antalya'da yaşananları, orada yaşayanlar, durumu bizatihi yaşayanlar anlatıyor.
1: Ne AK Partilisi, ne MHP'lisi, ne CHP'lisi, ne diğer partilili, hiçbirini ayırt etmeden devletim hepsinin evini yaptı, şükürler olsun.
2: Neler yaşadık neler. Sabah geldi bir ateş, orada bir alev, ev ateş aldı.
1: Köyün hali, köylü herkes ağlaşır, yürünürdü. Biz devletimize güvendik.
2: Kimi adamlar dedi, evi yıktılar, yapmazlar dediler. Hayırlısı dedik. Yaparlarsa, yapmazlarsa devletimiz dedik.
3: 3+1 odalarımız gayet geniş, kullanışlı. Boyasından tutun parkesine kadar gerçekten çok kaliteli, işçiliği çok güzel.
1: Herkes de evinden, yerinden memnun.
3: Çok memnunuz. Her şey için teşekkür ederiz. Kocaman bir evimiz oldu. Hep beraber yaşıyoruz.
4: Son dakika haber.
0: Üsküdar Belediyesi'ne soruşturma var ve Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı sevgili dinleyiciler. Başkan Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediye Başkanı, gözaltına alındı. Rüşvet, irtikap, örgüt kurmak ve yönetmekle suçlanıyor. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne soruşturma düzenleniyor. Rüşvet, irtikap amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamalarından soruşturma yürütülüyor. Gelen ilk bilgi, Başkan Dedetaş dahil olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığı yönünde. Haberiniz olsun.
5: 7 gün 7 sabah.
0: Gün hızlı başladı. Bu arada 0507-977-0101'den de mesajlar hızlı şekilde bize ulaşıyor. Birazdan ilk mesaj kimden ve nereden beraber öğreneceğiz, ben de bilmiyorum. Yani yayının başladığı saat 7 itibariyle ilk mesajı kim göndermiş, nereden göndermiş, seve seve okuyacağız, kelime kelime okuyacağız. Diğerlerini de belli aralıklarla, tesadüfi yöntemlerle. Rüşvette kardeş payı yarısı Veli'ye, yarısı Hüseyin'e. Tutuklu iş adamı Koç'un ifadesi, Çankaya Belediyesi'nde çöp ihalesi karşılığında alınan 300 bin dolarlık rüşveti gözler önüne serdi. Her yerden Veli Ağbaba'nın adı çıkıyor maalesef. Turgut Koç, Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifade veren isim. Koç, seçim öncesinde iş adamı Menderes Camoğlu'nun çöp ihalesi için 300 bin dolar nakit para alındığını anlatıyor. Paranın 150 bin dolarının Veli Ağbaba'nın, kalanınınsa Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in seçim kampanyasına ayrıldığını kaydediyor. Çavuşların sahte ahbap pişmanlığına gazeteler yer vermiş. Deprem sürecinde devleti itibarsızlaştırmak için ahbapa omuz veren, en güvenilir kurum imajını çizmeye çalışan ünlü isimler ifade vermeye devam ediyor. Dün de bir kısmı ifade verdi. Gülben Ergen, depremde seninleyiz sevgili dostum dediği Haluk Levent'le yakınlığını reddediyor. Yazmışsın ya işte. Seninleyiz, yakın dostum diye yazmışsın ya. Şimdi yakın değildik diyor, öyle bir yakınlığım yoktu diyor. Bir diğer isim Hayko Cepkin, tavrını bilirsiniz, görüntüsünü bilirsiniz, müziğini bilirsiniz, topluma bakışını bilirsiniz. Yani IBAN'ını paylaşmışsın yani. Ahbap'ın IBAN'ını paylaşmışsın, buradan yardımlar yapabilirsin demişsin. Daha ne yapman gerekiyordu arkadaş? Senin bu kirli çarkın içinde olduğunu belgelemek için daha ne olması gerekiyor? Çeteleri gizli servisler kullanıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi özel mülakat vermiş Yeni Şafak gazetesine ve manşetinde. Bu vesileyle Sayın Bakanımızı da selamlayalım. Muhtemelen o da yine Radyo 7 frekanslarındadır. Onca koşuşturmasının ve sorumluluğunun içerisinde. Sabah hazırlanırken de Radyo 7'si evvelallah yanı başındadır. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin mücadele ettiği yeni nesil suç örgütlerini gizli servislerinde kullandığını söyledi. Önceki örgütlerin belirli merkezleri vardı, bunların yok. Mekanları sanal ortam, yurt dışından ya da yurt dışına kaçan yöneticileri var. Bazı ülkeler bu kişilere istihbarat örgütleri vasıtasıyla imkan sağlıyor ve kirli işlerini yaptırıyor, onları maşa gibi kullanıyorlar dedi. Bakan Çiftçi, sokak çetelerinin sıklıkla başvurdukları motosikletli eylemlerden büyük düşüş sağladıklarını, çeteleri 2026 yılı sonuna kadar eylem yapamaz hale getireceklerini de söylüyor. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasaya dikkat çeken Bakan Çiftçi, suçun önlenmesi için bu düzenleme çok etkili olacak diye de açıklamalarına devam ediyor. Başka konu başlıkları da var. İçişleri Bakanımızın ifade ettiği, onları da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Söz. Efendim, yeni partideki meclis şaibeli isimlere emanet. Özgür Özel Başkanlığındaki ilk kapalı grup toplantısı, Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl, Grup Yönetim Kurulu üyeleri Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Seyit Torun isimler bunlar. Bingöl ile Torun dışındaki 4 isim şaibeli kurultayda delege pazarlıklarında rol alan isimlerdi sevgili dinleyiciler. Veli Ağbaba ismini az evvel size zikretmiştik efendim. Tutuklu iş adamı Koç'un ifadesi, Çankaya Belediyesi çöp ihalesi karşılığında alınan 300 bin dolarlık rüşveti gözler önüne serdi deniyordu. Rüşvette kardeş payı yapılmış, yarısı Veli'ye, Veli Ağbaba'ya, yarısı Hüseyin'e, Hüseyin Can Güner'e gitmiş. İddia bu. Takvimde hangi haberler var? Leao fırtınası. Fenerbahçe mutlu sona yaklaştı. Fenerbahçe, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'yu transferde adım adım ilerliyor. Yönetici Kamer, Milan'a 5 milyon avro kiralama bedeli, 2 milyon avro bonus, 35 milyon avro zorunlu satın alma maddesi içeren bir teklifte bulundu. Kamer, Leao'nun menajeriyle de görüşme gerçekleştirdi. Muhtemelen transferi bitirecek gibi gözüküyor Sarı Lacivertli takım. İnanılmaz bir transfer olur. Antrparan söyleyelim. Galatasaray'da ise hem saha içinde hem saha dışında kırmızı alan var. Üst üste iki hazırlık maçında toplam 5 gol yiyen, gol atamadan kaybeden Cimbom transferde de bir türlü beklenen adımı atamıyor değerli dinleyiciler. Sihirli dokunuş. Anne karnında hayat öpücüğü. Şentürk çiftinin henüz doğmamış bebekleri amansız bir akciğer hastalığına yakalandı. Bursa Şehir Hastanesi doktorları anne karnındaki sihirli bir operasyonla adeta küçük yavruyu yeniden hayata bağladı deniyor. Doktor Gökalp Şenol ve ekibi bebeğe şant uyguladı, kalbine nefes alanı açtı. Bu sayede minik yavrunun sağlığına kavuştuğuna işaret edilmiş haberlerde. Çok geçmiş olsun diyelim. Gelmiş, geçmiş, bitmiş ve gitmiş olsun diye de ekleyelim. Ankara'da taksicilik yapıyor dostumuz. Ankara'dan Karadeniz'e uzanan fıkra gibi bir yolculuğunda aynı zamanda kahramanı. Bu herkesin başına gelebilecek bir mesele değil, bir hadise değil biliyorsunuz. Ama rızık meselesi herhalde bireysel lütuf sadece ona mahsus olabilir. Taksicilik yapan Adem Kaya, duraktan aldığı iki yolcunun Giresun'a gitmek istemesi üzerine yaklaşık 700 kilometrelik yolculuğa başladı. Yolculuk sonunda taksimetre tam 28.591 lira yazdı. O da bu yolculuktan o parayı helaliyle kazandı. Bereketli olsun.
4: Hem korkuyorum hem heyecanlıyım çünkü paramı alabileceğim. Durakta beklerken, sırada beklerken bir bayan, bir bay yolcu geldi. Giresun dedi. Ben de tabii Giresun deyince biraz 2 kilometre ilerimizde Giresun Caddesi var. Giresun Caddesi olarak düşündüm kendi kendime. Ve direkt Giresun Caddesi'ne sürdüm, yöneldim. Giresun Caddesi'nin sonuna geldiğimde yolcuların inmediğini fark ettim. Efendim yardımcı olayım, inmek istediğiniz yer burası mı? Caddeye geldik dedim, hedefe ulaştık dedim. Onlar da biz Giresun'a gideceğiz beyefendi dedi. Giresun'a gitmemiz gerekiyor deyince çok şaşırdım. Ya dedim çok uzun mesafe. mesafe, 7-8 saatlik, 10 saatlik bir yol, 700 kilometrelik bir yol. Ciddi misiniz diye sordum. Çünkü ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Onlar da evet dedi. Mümkünse bizi götürür müsünüz dediler. Tamam dedim. Buradan arabam bakımları yeni olduğu için arabama güvendim, kendime güvendim. Ondan sonra hiç tereddüt etmeden buradan çıktım, marşa bastım, direkt Giresun'a götürdüm. Yolda bana yemeğimi söylediler. Ondan sonra bana çok güzel davrandılar. Hatta akşam gece 1'de sağ salim Giresun'a ulaştım. Orada da beni ağırladılar, misafir ettiler. Çok güzel bir yolculuk oldu. Çok tuhaf bir yolculuk oldu. Hiç böyle bir olayla karşılaşmadık. Çünkü aldığımız mesafeler kısa süreli. 200-250 TL'lik veya 3 dakikalık, 5 dakikalık yollar olduğu için çok şaşırtıcı bir olay oldu. Toplam 28.591 lira tuttu. Giresun'un girişinde hem korkuyorum hem heyecanlıyım. Çünkü paramı alabileceğim mi? Çünkü taksicilerin en büyük sorunu bu. Paramızı alabileceğiz mi sorusu. Bir de meblağ büyük. Ama aklıma kötü şeyler de geldi. İyi şeyler de geldi. Yani Allah'a emanet ettim kendimi. Ve güzel şeyler oldu. Paramı ödediler.
0: Samimiyet, gayret, dost doğru olabilmek, kalabilmek ve ardından da Allah'a meseleyi bırakmak, ardından da yine gelen bol bol rızık. Neden olmasın efendim? Belki de sıra bugün sizde. Bereketiniz bol olsun, rızkınız çok olsun diyelim ve devam edelim turumuza. Hürriyet gazetesinde Ağustos'ta bu iş tamam haberini görüyoruz. Türkiye, terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir eşiğin hemen dibinde kendini fesheden PKK'nın tasfiyesini sağlayacak yasal düzenlemede artık son aşamaya gelindi. Teklifin Ağustos'ta mecliste geçmesi ve yasalaşması bekleniyor. Pazartesi meclise gelebilir. Teklif çok hızlı yasalaşacak gibi gözüküyor. DEM Parti eş başkanı Hatimoğulları yasayla ilgili beklentilerini şöyle anlatmış. Ortak formül içermeli, kağıt üzerinde kalmamalı, oldu bittiye de getirilmemeli, süreç uzatılmamalı. Çerçeve yasa silahlarını yakan, kendini fesheden PKK üyelerinin infaz şartlarını ve topluma uyumunu da sağlayacak. Yani işin hem sosyoloji tarafları var, hem hukuki tarafları var, hem legalleşme tarafı var. Haber önemli gerçekten. 22 saatlik uçuş yapmak doğru mu? Airbus, Avustralya'da Qantas hava yolları için var olan A350-1000 uçağının ultra uzun menzilli hale getirildiğini açıkladı. Uçak Sydney-Londra arasında 22 saat havada kalabiliyor. Uçak fabrikadan çıktı, test uçuşu için tam 17 saatlik bir uçuş yaptı ve Sydney'e gitti. İki motorlu uçak sorun çıkarmadan bu uçuşu gerçekleştirdi. Şimdi soru şu, 22 saat bir uçakta havada kalmak insanlar için ne kadar sağlıklı? Cevap, doktorların cevabı olmalı diyerek de iş hekimlere bırakılıyor pekala. Karadağ'da vize başlıyor. Üyelik süreci kapsamında vize politikasını Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirmesi beklenen Karadağ, Türk vatandaşlarına yönelik olarak vize uygulamasını 1 Kasım 2026 tarihi itibariyle başlıyor. Vizesiz Karadağ'a giderim, orada neler yaparım, neler dönemi noktalanıyor. Vesselam. Saat 7.30. İlk 30 dakikanın ilk mesajı kimden ve nereden öğrenmenin zamanı. 0507-977-0101 çalışıyor. Radyo 7'nin sosyal medya mecraları da pekala çalışıyor. Aynı zamanda Instagram'da Mehmetcan Radyo 7 adresi de öyle. Doğrudan da mesaj göndermeniz mümkün. Şimdi buldum ama ilk mesajın sahibini. Bülent Bey yazıyor bize. Güzel yazmış. Kısa, öz ve net. Karıncanın rızkını veren Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Öyle ya, nefes aldığımız müddetçe rızkımıza kefil olan da yegane yaradandır diyoruz. Bereketiniz de rızkınız da bol olsun diye ekliyoruz. Sizin de mesajlarınız var ama birazdan.
5: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
6: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: Sitelerinde ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmez.

0: Cep'ten anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze

0: Opel.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım net, SigortamNet.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
6: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
7: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detay

0: Şehirler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hem

0: bir reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul'da şu anda %36 seviyesindeki kent trafiğinin yoğunluğunu görüyoruz. %36, saatimiz 7.36, kentte de %36'lık bir yoğunluk var trafikte. Özeti şöyle: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde bir İstanbul klasiği bu. Yoğunlaşan, giderek artan trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönde açık ve akıcı gözüküyor. Haliç Köprüsü, Ayvansaray istikametini ise yoğun arterler içinde sayabiliriz. Bu kadar değil ama. E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan kısımda, TEM'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar, Tekstil Kent'ten Hastal'a kadar, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ve yine Ataşehir'den Kurtköy Kavşağı'na kadar yoğun, hatta çok yoğun seyir var. Dikkatinize sunalım ve demedi demeyin diye uyaralım.
5: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. Her birinize günaydın ve hoş geldiniz diyoruz. Üsküdar Belediyesi'ne operasyon var. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil olmak üzere 6 şüpheli gözaltında sevgili dinleyiciler. Yani yine aynı gerekçeler: rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme. Eğer iddialar doğruysa bunun içerisine dolaşmamış, bulaşmamış olanını bulmak gerçekten çok zor sevgili dinleyiciler. Rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçları. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil olmak üzere 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyuna buna dair bir bilgilendirme yazısı gönderildi. Haberiniz olsun. Bize haberler boyunca eşlik eden arkadaşlar var, dinleyicilerimiz var. Her birine selamlar gönderelim. Furkan, sen bilir misin Laz böreğini? Bilirsin, sevmiyorsun ama bilirsin değil mi ya? Tercih meselesi, ağız tadı. Peki bunun adının Galaktobureko olduğunu biliyor musun? Yunan arkadaşlar öyle diyor. Yani Laz böreğinin adı Galaktobureko diyor. Bureko, börek, tahmin ettiğiniz gibi. Ve bizim diyorlar, bize ait diyorlar. Ben bilirim, çok da severim doğrusu. Yunanistan baklava ve cacıktan sonra şimdi de Karadeniz'in meşhur lezzeti Laz böreğini sahiplendi. Tatlıyı menülerine Galaktobureko adıyla koyan Yunanlar bunu geleneksel mutfaklarına ait bir lezzet olarak öne sürüyor. İsmi Yunanca'daki süt ve Türkçe'deki börek kelimelerinden türetilmiş bu tatlı. Yani Boreko, börek, tahmin ettiğiniz gibi. Galakto'da Yunanca'da süt anlamına geliyor. Sütlü börek. Mikonos'u ziyaret eden Hollywood yıldızı Sofia Vergara'ya ikram edilmiş o meşhur Laz böreği. Sütlü tatlı bir börek bu. Ünlü oyuncunun tatlıyı yerken çekilen görüntüleri de tanıtımlarda kullanılmış. Bir yandan da toplumsal mühendislik yapmaya çalışıyorlar. Baklava ve cacık sadece o değil ki yani. Her şeyi çalma konusunda adamlar kompetan. Nedir arkadaş bu Yunan'dan çektiğimiz? Hem arsız, hem hırsız, hem pişkin. Her biri yakışıyor sıfat olarak. Şimdi o bizim börek diyorlar. Tatlı tatlı çalıyorlar. Galaktobureko diyorlar Laz böreğine. Yapmayın, etmeyin. Birileri mani olsun lütfen. Peki. Her haber bu kadar tatlı değil maalesef. Vicdanen rahatsız oldum. Gürben Ergen, Uğur Dündar, Hayko Cepkin, Elçin Sangu, Ahbap'ta ifade veren isimler. Gürben Ergen, vicdanen rahatsız hissediyorum kendimi, ben de mağdurum diyor. Ne güzel. Vakti saatinde doğrudan yönlendirmelerle yakın dostum ifadeleri, ardından da ben de mağdurum ile kendisini kurtarma çabaları. Bugün şartlar terazinin kefeleri itibariyle böyle oluştuğundan ifadeler de doğal olarak böyle. Eğer lehlerine bir görüntüyle ya da güçle beraber mesele irdeleniyor olsaydı bambaşka cümleler duyacaktınız, emin olunuz. Haluk Levent'in Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili ilk kez konuştu. Devlete, millete operasyon çekildiğini söyledi. Sorumluların yargıya hesap verdiklerini hatırlattı. İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği İletişim Şurası'nda konuştu Erdoğan. Dezenformasyonu milli güvenlik sorunu olarak gördüklerini vurguladı.
0: Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini hepimize çok net biçimde gösteriyor. Bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz. Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz.
6: Bizi Mersin'den, Tarsus'tan dinliyor Vesile Hanım. Vesile Kara'ya günaydın ve selamlar diyelim. Yusuf Güne çok teşekkürler. Bizi Gaziantep Şahin Bey'den dinliyor. Belediye çalışanıyım ve her sabah güne sizinle başlıyoruz diye ekliyor. Araç kullanıyorum, temizlik aracı ve muhakkak Radyo 7 yanımda diyor. Evelallah, mücadelesini sürdürüyor. Nurgül Hanım, Nurgül Karaşahin Karataş, size de günaydın efendim. Erhan Koloğlu dostumuza da sevgiler gönderelim. O belli İstanbul'da hoş gelmiş, safalar getirmiş. Az evvel bir taksi haberiniz vardı diyor. Bence o Giresun yolcuları gurbetçidir eminim. Hani şu 28 bin küsürü ödeyen ve Giresun'a çek diyen vatandaşlar var ya, onlarla ilgili haberdi. Zafer Bey'e günaydın. Hayırlı sabahlar üstadım demiş. Hayırlı sabahlar Zafer Bey üstadım. Murat Süleymaniyeli bizi dinliyor. Ona da sevgiler, o da İskenderun'da. Ve Necdet Şahan'a da çok teşekkürler bizi dinlemeye devam eden. Adaşım Mehmet Koç bizi güzel beldeden, Kabe'den dinliyor. Lütfen bize de dua ediniz. Gönlünüzden geçen dualarda makbul olsun, kabul olsun lütfen diyelim. Selamlar diye de ekleyelim. Mustafa Orha ağabeyimize ve aleyküm selam deyip hayırlı sabahlar diyelim. Ve o da Radyo 7'sinin başında. Ağustos'ta bu iş tamam. Ne kaldı ki Ağustos'a? Bugün ayın 29'u. Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir eşiğe giriyoruz. Kendini fesheden PKK'nın tasfiyesini sağlayacak yasal düzenlemede artık son aşamaya geldik. Teklifin Ağustos'ta meclisten geçip yasalaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MYK'da süreci bu aşamaya kararlı bir şekilde getirdik ve nihayete erdirelim, yasayı bir an önce bitirelim dediği öğrenildi. AK Parti'de yapılan planlamaya göre yasa teklifinin pazartesi günü meclise sunulması öngörülüyor değerli dinleyiciler. Bu durumda teklif çarşamba günü Adalet Komisyonu'nda görüşülebilecek. Komisyondaki görüşmelerin birkaç gün içinde bitmesi bekleniyor. İtirazı olan partilere muhalefet şerhleri için 4-5 günlük bir süre tanınacak. Bu durumda teklif 13-14 Ağustos'ta mecliste görüşülebilecek. İyi Parti dışındaki partilerden engelleyici herhangi bir tavır beklenmiyor. Bu nedenle teklifin Ağustos ortasında yasalaşması öngörülüyor. Çerçeve yasa, silahlarını yakan, kendini fesheden PKK üyelerinin infaz şartlarını ve topluma uyumunu sağlıyor. DEM Parti eş genel başkanı Hatimoğulları yasayla ilgili beklentilerini şöyle anlatıyor. Ortak formül içermeli, kağıt üzerinde kalmamalı, oldu bittiye getirilmemeli ve süreç uzatılmamalı. Önemli isimlerden biridir. Milliyet gazetesi için Özay Şen'dir. Taşları yerine oturtmak başlığıyla yazıyı kaleme alıyor ve uzunca bir yazı bu. Bir kısmında ise şöyle diyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın süreci götürmedeki en büyük gücü sokaktaki Türk-Kürt birlikleri oldu. Bizim okullarımız ayrı değil. Hastanelerimiz, kamu hizmetlerimiz, yuvalarımız da ayrı değil. Duygu sömürüsü değil bu. IRA'ya karşı Kuzey İrlanda'da silahlı iki ayrı terör örgütü kuruldu. Ulster Gönüllü Kuvvetleri 1966'da kurulmuştu ve çatışma dönemi boyunca 500'den fazla insanı öldürmüştü. Savunma Derneği 71'de kuruldu ve siviller dahil olmak üzere Katoliklere yönelik tüm saldırıların çatı örgütü olduğu İrlanda'da. İspanya'daki GAL grupları Fransa ve İspanya'daki ETA üyelerine şüphelilere karşı suikastlar düzenledi ve 27 kişiyi öldürdü. Türkiye'de teröre terörle karşılık veren bir grup kurulmadı, kurdurulmadı. Şimdi önümüzde yeni bir süreç var. Devlet teyit ve tespit mekanizması kuruyor. Sürecin sağlıklı işleyişini kontrol edecek, dönenlerin entegrasyon sürecini takip edecek üst düzey bir kurul dahil mekanizmayı kuruyor ve ilk çıkarılacak yasa dahil sürecin tamamına yasal emniyet sübabı getiriyor. Cumhuriyet tarihinin neredeyse yarısında var olan bir örgütün silah bırakması kolay değil ama çok ciddi bir mesafe kat edildi bu süreçte. Sadece Öcalan'ın durumu üzerinden de tartışmak ülkeye haksızlıktır. Yine de merak edenler için söyleyeyim, bu yasa çıktığında Öcalan'ın serbest kalması gibi bir durum söz konusu değil. Kandil'deki terör yöneticilerinin yasalardan faydalanması da söz konusu değil. Şu anda en çok ihtiyaç duyulan şey, terörsüz Türkiye için çıkarılacak çerçeve yasanın tüm partilerin teklifi olarak meclise gelmesi. Bu sayede yasal meşruiyet kadar kamusal meşruiyet de sağlanmış olacak. Bölgemizde yeni çok şey olurken Türkiye'nin bu sorunu çözmesi demek gelecekte yeni fırsatların doğacağı anlamına geliyor. Peki ya süreci bozmak isteyen ya da PKK'da uyumak istemeyen birileri olursa? Bu öncelikle PKK'nın çözmesi gereken bir sorun olur. Çözülmezse de Türkiye terörle geçmişte nasıl mücadele ettiyse yine aynı şekilde mücadele eder diyor Özay Şendir Milliyet Gazetesi'nde yazısını sonlandırırken.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
6: Ağzını bile açamadı iddialara göre Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkan İsrail Başbakanı Bibi, katil Netanyahu yani, Amerika Başkanı Trump'la görüşmesinde konuyu gündeme bile getiremedi. Bibi, Washington'dan eli boş dönüyor. Milliyet meseleyi böyle görmüş, böyle yorumluyor. İşin içinde yorum da var tabii. Türkiye-Amerika ilişkilerinin olumlu seyrinden rahatsız olan İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika Başkanı Trump'la dün yaptığı görüşmede umduğunu bulamadı. Beyaz Saray'a ön kapıdan girmesi reddedilen Netanyahu, yan kapıdan içeriye alınırken düşük seviyede bir protokolle karşılandı. Oval Ofis'teki basına kapalı görüşmenin öncesinde ve sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı. Netanyahu görüşme öncesinde provokasyona sarılmış, İsrail basınında Türkiye aleyhine algı oluşturmaya yönelik haberler yayınlanmıştı. Ancak Bibi, Trump'la 75 dakika süren görüşmesinde Türkiye konusunda ağzını bile açamadı. İsrail İletişim Direktörü Hotavali, Netanyahu'nun karşı çıktığı Amerika'nın Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını görüşmede gündeme bile getirmediğini söylüyor. Trump, önceki gün Türkiye'ye F-35 uçağı satışına karşı çıkan Netanyahu'ya, "Kimse bana ne satıp satmayacağımı söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz, Erdoğan da benim dostum" yanıtını vermişti. Trump dünkü görüşme öncesinde de Netanyahu'nun İran'ın kazma dağı ile ilgili istihbarat bilgilerini kendisiyle paylaşmak isteyeceği hatırlatıldığında "Bibi'nin bunu bana söylemesine benim ihtiyacım yok" şeklinde karşılık vermişti. Görüşme öncesinde protestolar vardı. Beyaz Saray yakınlarında protestolar düzenlendi. Sevgili dinleyiciler, Netanyahu'ya sert tepki gösterdi eylemciler, Filistin'e de destek mesajları verdi. Şimdi şöyle para piyasaları değerlerine bir göz atıyorum da, serbest piyasada gram altının satışını 6.172 bandında görüyorum. Doların ise 47.39'lar seviyesinde. Dün Borsa İstanbul yine kaybetti ve 13.687'ler civarında dolaştı. Biz her şeyden etkileniyoruz. İstemiyoruz bu denli etkilenmek ama gelin görün ki gerçekten etkileniyoruz ve üzülüyoruz. Şimdi önemli bir yönetici, bir CEO, Ergun Arıburnu, İş Dünyası Haberleri'nin yönetim katı programına katıldı Anadolu Ajansı'nda. Şöyle dedi: "Bugün Hürmüz, belki yarın Süveyş, sonra Panama Kanalı. Bunlar da belli ülkelerin kontrolünde ve kapatıldığında insan neler olacağını düşünüyor, ülkeler neler olacağını düşünüyor. Özellikle Asya Pasifik'teki ülkeler, ürettikleri malların tüketim ülkelerine yollanmasında alternatif yollar aramaya başladılar" diyor. Şöyle devam ediyor:
3: "Bugün Hürmüz, belki yarın Süveyş, belki Panama Kanalı. Bunlar da belli ülkelerin kontrolünde. Bunları kapattığında ne olacağı düşünüyor ülkeler. Özellikle Asya Pasifik'teki ülkeler ürettikleri malların tüketim ülkelerine yollanmasında alternatif yollar aramaya başladı. Biz zaten ülke olarak buna 2007'lerden özellikle itibaren hazırlanmaya başlamıştık. Lojistik modlarımızı çeşitlendirdik. Orta koridor, Zengezur koridoru, bugünlerde tekrar gündeme gelen Hicaz demiryolu. Bunlar hep alternatif güzergahlar ve mod değişiklikleri. Artık şunu biliyor ki ülkeler, biz lojistik faaliyetlerini yönetemezsek ekonomik olarak istikrarımızı kaybederiz. Ekonomik istikrar kaybedersek de iktidarımızı, ülkemizi kaybederiz. O nedenle de bugün Türkiye jeopolitik konumu, biraz evvel bahsettiğimiz gibi, tam bu noktada fırsatları değerlendiren bir ülke.
4: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
7: Vecihi Hürkuş, Türk havacılığının öncüsü, ilk yerli uçak tasarımcısı ve pilottur. Hürkuş, pilotluk eğitimini Osmanlı Devleti döneminde almıştır. Türkiye'nin ilk yerli uçağını tasarlayıp üretmiş, Türkiye'de sivil havacılığın gelişimine önemli katkılar sağlamış, ilk uçuş okulunu kurmuştur. Yeterli desteği bulamadığı için ideallerini gerçekleştirememiştir. Buna rağmen Türk havacılığının simgelerinden biri olmuştur.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi. Burası Radyo 7. Radyo 7.
8: Reklam.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
10: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
11: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
14: Size Fuzul uyar.
13: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
15: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
16: Garanti BBVA.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Fenerbahçe ile başlayalım. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda rövanşta karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'miz. Maç Türkiye saatiyle 21'de başlayacak sevgili dinleyiciler. İlk maçımızı 1-0 kazanmıştık, hatırlayacaksınız, Türkiye'de. Ev sahibi ekibin bir farklı galibiyeti durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde sonuç değişmezse seri penaltı atışlarıyla turu geçen taraf belli olacak. Górnik 2 ve daha farklı galibiyet alır. Fenerbahçe organizasyona veda edecek ki bunu düşünmek bile istemiyoruz. Sarı lacivertler rakibin elemesi durumunda 3. eleme turunda Sturm Graz ve Hertz takımlarının eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Teknik direktör İsmail Kartal Zabrze maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. İlk maçta kendi evimizde iyi futbol oynadık. Daha farklı da kazanabilirdik ama 1-0 kazandık. Küçük bir avantajımız var. Burada da iyi futbol oynayarak kazanmak istiyoruz. Rakibimize de saygı duyuyoruz ama hak ederek turu da geçmek istiyoruz. Tüm planlarımız bu yönde, dedi. İsmail Kartal, İspanyol oyuncu Asensio ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını da söyledi. Asensio bir dünya starı, yıldızı, Fenerbahçe'ye de mutlak katkı verebilecek bir isim. Böyle bir resleşmenin kaybedeni zaten Fenerbahçe olur. İsmail Hoca'nın da, teknik direktörün de, kulüp başkanının da, Sayın Aziz Yıldırım'ın da buna tahammülü yok. Şerif kadroda olmayan bir isim. 19 yaşındaki golcü Sıddıkı Şerif ağrıları nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Bir fırtına var. Leao fırtınası. Fenerbahçe Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao transferinde adım adım ilerliyor. Yönetici Cihan Kamer, Milan'a 5 milyon avro kiralama bedeli, 2 milyon avro bonus, 35 milyon avro da zorunlu satın alma maddesini içeren yeni bir teklif yaptı. Kamer, Leao'nun menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdi. Her an bu transfer tamamlanabilir. Gelelim Galatasaray'a. Galatasaray hem saha içinde hem saha dışında kırmızı alarm veriyor. Üst üste iki hazırlık maçında toplam 5 gol yiyen, gol atamadan kaybeden Cimbom transferde de bir türlü bekleneni gerçekleştiremiyor. Sevgili dinleyiciler, iddialara göre Gonzalo Garcia radarda. Sevgili dinleyiciler, Galatasaray'da yeni transfer iddiaları var. Aynı oyuncuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği dile getiriliyor. Galatasaray'ın ayrıca Midland forması giyen Francoli Duyu'yu Beşiktaş maçında canlı olarak takip ettiği vurgulanıyor. 22 yaşındaki forvetin market değeri 22 milyon avro. Cimbom'un Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu ve benim tek odağım Galatasaray, dedi. Galatasaray'da güzel işler başarmak istiyoruz. Süper Lig'de üst üste 5. kez ve şampiyon olma niyetindeyiz, dedi. Kendisinden emin tavrıyla da iyi mesajlar gönderiyor Gabriel Sara. Gelelim Trabzonspor'a. Trabzonspor'un yeni transferlerinden fil dişi sahilli sol bek oyuncusu Cabral, Avusturya kampında açıklamalar yaptı. 23 yaşındaki oyuncu, hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi yarışında tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız. Trabzonspor'a kupa veya kupalar kazandırmak istiyoruz, diyor. Çift idmanla Bordova milli takım günü tamamlarken teknik direktör Fatih Tekke ritmi arttıracaklarını söylüyor. Hazırlık maçlarında ritmimizi arttıracağız ve lige kadar da en hazır şekilde seviyeye ulaşmak istiyoruz, diyor. Değerli dinleyiciler, Fatih Hoca'nın değerlendirmesi bu. Öyle bir esiyor ki Orkun Kökçü rüzgarı. Beşiktaş'ın son oynadığı Avrupa Ligi ön elemesi maçında attığı golle siyah beyazlara galibiyeti getiren Orkun Kökçü idmanlarda da şov yapıyor. Milli takım sonrasında tatilini kısa keserek takıma katılan Orkun, takım arkadaşlarına da hırsı ve çalışkanlığıyla örnek oluyor. Teknik direktör Italiano'nun takım içinde adeta temsilcisi gibi görünen Orkun'un bu performansı herkesi mutlu ediyor siyah beyazlı camiada. Tabii sadece futbol değil, aynı zamanda başka branşlardan da bahsediyoruz spor haberlerimizde. A milli erkek voleybol takımımız ilk kez mücadele edeceği Milletler Ligi final etabı bugün Çin'de başlayacak. Üçüncü deneyimini yaşayacak Ay Yıldızlı erkeklerimiz. İlk kez yükseldikleri çeyrek finalde turnuvadaki en iyi derecesi dördüncülük olan Slovenya ile karşılaşacak. Grup aşamasında 6. sırada yer alan Türkiye ile puan tablosunu 3. bitiren Slovenya arasındaki mücadele bugün Türkiye saatiyle 10'da başlayacak. İki takım arasında oynanan son 5 resmi maçta Slovenya'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Yani Slovenler 5-0 bizi yenmiş daha evvelki mücadelelerde. Milli takım Slovenya elemesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek. Umarız artık 5-0'ı 6-0'a taşımak yerine 6-1'lik bir skorla devam edebiliriz.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto
3: Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Burası Radyo 7. Spor dünyasındaki özetle sportif gelişmeleri size aktardıktan sonra diyorum ki bize lütfen ulaşmaya devam edin. Radyo 7'nin WhatsApp numarasını artık telefonunuza kaydedin. 0507 977 0101'den bahsediyorum. Adınızı, soyadınızı yazmayı unutmayın. Neredesiniz, Türkiye'nin ya da yurt dışında neredesiniz lütfen onu da yazın. Oradan da seve seve mesajlarınızı okuyacağız. Ve yine Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını kullanın. Oradan da seve seve okuyacağız. Instagram'ı kullanıyorsanız eğer Mehmetcan Radyo 7 adresi de emrinize amade.
1: Mehmetcan'da 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: Kayıtta ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor.

0: biletfestivali.com ve biletspace.com'da. Sana iyi
1: gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100 de varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de.
1: Chery. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklim.

0: Fatih.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
0: Vodafone Red'le sınırsızca.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca gazoz. Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
11: Ekspertizse Dynobil'e.
12: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 39-41. kilometreleri, Adana-Ceyhan yolunun 30-31. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
11: Ekspertizse Dynobil'e.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Ekonomi dünyasından haberlerle yeniden beraberiz. Amerikan doları şu anda piyasada 47.39 bandında. Dolar 47.39'da. Avro ise 54.07'de. 54.07. İngiliz sterlini 63.07 bandında. Küsuratı da saymıyorum. 63.07 sterlin. Dün Borsa İstanbul 100 Endeksi yine havadan nem kaptı ve 87 puanını birden kaybetti. Günü 13.687 ile tamamladı. BIST 100 Endeksi puanı 13.687. Gram altın, onda da nispi bir gerileme var. Satışı şu anda 671 seviyesinde. 1 gram altının eşitleri Türk lirası bazında 6171 lira. Çeyrek altın 10046 liraya satılıyor. Yarım altınsa 20091 liraya. Tam altın 40000'in hemen üzerinde, 40020 liralar civarında. Ata altını ise 40941. 48'i, 49'u, hatta 50 bin liraları gördüğümüz dönem şunun şurasında, çok yakınlarda bir yerde duruyor. Gümüşe bakalım. 87.71. Gümüşün gramı 87.71 ve Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 51 sent civarında.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Önce halk, sonra bankayız.
14: Radyo 7'sini henüz açan dostlar için söyleyelim. Türkiye'nin alışkanlığıyla henüz tanışanlar için söyleyelim. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da dahil olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı sevgili dinleyiciler. Yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin olarak yürütülüyor o soruşturma ve operasyon düzenlendi. Benzer gerekçelerle düzenlenen operasyon sevgili dinleyiciler. Örgüt kurma, müsaadesiz, hukuksuz uygulama yapma, rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yeni bir operasyon. En az 6 şüpheli gözaltında, onlardan biri de belediye başkanı Sinem Dedetaş. Peki, ticarette yeni dönem 1 Ağustos itibariyle başlıyor. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle indirim kampanyalarından sahte yorumlara, influencer reklamlarından yapay zeka destekli içeriklere kadar birçok alanda yeni kurallar yürürlüğe giriyor. Peki, tüketiciyi ve işletmeleri neler bekliyor?
16: Tüketicileri yanıltan haksız fiyat uygulaması dediğimiz sahte indirim reklamları. 30 gün önce fiyatlarını yükseltiyorlar. Sonra bu yükseltilmiş fiyatlardan dolayı esas fiyatlarına döndüklerinde indirim diye maalesef tüketiciyi aldatıyorlar. Burada değişiklik şöyle oldu. 10 gün öncesindeki fiyatı yayınlayarak 10 gün öncesindeki fiyat ve şu andaki indirimli fiyat şeklinde duyuru yapılması şeklinde düzenlendi. İnfluencerlar var. Haksız yapılan karşılaştırmalar karşılaştırmalı reklamlar var ki bunların altına çalıştığımız zaman çok farklı farklı kalemler giriyor. Bunlar da şudur: bir diğer üreticinin markayı belli etmeden karşılaştırmalı reklamlar, tüketicileri yanıltan ve kendi ürünlerini cazip kılan reklamları da önlemek amacıyla yapıldı. Yapay zeka yoluyla da üretilmiş olan reklamlarda haksız rekabeti önleyecek birçok maddeyle belirtildi. Artık burada tüketicilerin birçok haklarının korunması amaçlanmakta.
14: Bir süredir piyasada bozulan fiyat algısı var. Bundan hepimiz haberdarız çünkü bu işin mağduru hepimiziz maalesef. Ve süreci fırsata çevirmek isteyen işletmeler var. Bazı işletmeler var. Daha gerçekçi olayım. Çoğunlukla bazı işletmeler var. Onların ekmeğine yağ sürülüyor. Vatandaşın bir ürünün gerçek fiyatı ne olmalı sorusunun cevabını unutmasıyla beraber aynı şehirde, hatta aynı semtte yer alan marketler arasında fiyat farkları akıl almaz boyutlara geldi. Tüm ticari maliyetler etiketlerdeki %20'lik 30'luk farkı açıklayabilirken %100'lük uçurumlar uzmanlar tarafından kesinlikle açgözlülük enflasyonu diye tanımlanıyor. Enflasyonist ortamı bahane eden bazı işletmeler maliyetler arttı kılıfı altında haksız kazanç sağlamaya devam ediyor değerli dinleyiciler. Domates aynı domates, fiyat aynı olur mu, fiyat farklı. Fiyat uçurumunun en net örneklerinden biri Ankara'da. Beytepe bölgesinde yer alan bir markette pembe domatesin kilosu 99.95 lira, soğanın kilosu 69.95 lira, patatesin kilosu 49.95 liradan satılıyor. Ancak aynı şehrin Gimat bölgesinde bir başka markette pembe domates 49.99, soğan 45.99 lira, patatese 35.99'dan alıcı buluyor. Meyve ve sebzedeki fiyat uçurumu nakliye, hal masrafı ve fire gibi gerekçelerle savunulmaya çalışılsa da kapalı ambalajlı sanayi ürünlerindeki etiketler de fırsatçılığın boyutunu gözler önüne seriyor. Ortada ne tarladan rafa gelirken oluşan bir fire var ne de ekstra bir işçilik var. Ancak tamamen aynı marka ve gramaja sahip ürünlerde zincir marketler arasındaki fiyat farkı da akıl almaz boyutlarda. Mesela 2 litre ayçiçek yağı. Aynı marka yağın en düşük raf fiyatı 209.99 lirayken bir başka zincir markette bu 300 liraya satılıyor. Sadece bir şişe yağdaki fark 90 lira. Bir zincir markette 49.50 lira olan aynı marka salça diğerinde 79.90'a satılıyor. Etiketler arasındaki fark 39 lira 40 kuruş, yaklaşık %60'lık bir uçurum. 1 kilogram baldo pirinç en uygun reyonda 95 liradan satılan bir paket başka bir markette 118.99 liraya çıkıyor. Fark yaklaşık 24 lira. Un mesela, 2 kilogramlık un 69.90 ile 89.50 arasında değişen etiketler uygulanıyor. Tüketicinin cebinden çıkan fazladan tutar en azından 20 lira. Makarna mesela, Türkiye'nin en çok tüketilen gıdalarından biri, yarım kiloluk 500 gramlık makarna un 69.

0: birlikte şikayet et. Uygulamaya e-devlet bilgileriyle güvenli ve hızlı bir şekilde giriş yapılıyor. Tüketiciler rafta gördükleri fahiş veya şüpheli fiyatın 5 adede kadar fotoğrafını çekip kanıt olarak sisteme yükleyebiliyor. Nokta atışı konum. Şikayet edilen işletmenin tam adresi uygulamadaki konum ekleme özelliği sayesinde anında sisteme düşüyor. Alo 175 de devrede. Akıllı telefondan işlem yapmak istemeyen vatandaşlar Alo 175 tüketici danışma hattını arayarak fahiş fiyat bildirimi de gerçekleştirebiliyor değerli dinleyiciler. En büyük ceza aslında rafta bırakmak da. Yani azalmak da değil, bırakmak, o ürünü asla satın almamak. Tüketici derneklerinin uyarısı bu sevgili dinleyiciler. Fahiş fiyatlara karşı yapılan bir uyarı. Vatandaşımız enflasyon psikolojisine kapılıp da nasıl olsa her şeyin fiyatı arttı diyerek fahiş etiketlerin kesinlikle normalleşmesini sağlamamalı. Serbest piyasa sınırsız fırsatçılık demek değildir. Tüketici alışveriş yaparken fiyat araştırması yapmalı ve aradaki makası fark ettiği anda o ürünü almamalı, rafta bırakmalı. Bir işletmeye verilecek en ağır yaptırım o mağazadan alışverişi kesmektir. Satın alma gücümüzü kullanarak göstereceğimiz işte bu tepki kesilen idari para cezalarından çok daha hızlı ve caydırıcı bir şekilde sonuç verecektir diyor. Bu bir Kaan Zengin'in haberiydi. Yine Kaan piyasanın nabzını tutuyor. Tebrik edelim genç gazeteci arkadaşımızı. Şimdi dijital platformlara alışverişlerini tamamlayan, taşıyanlar, hayatın meşguliyetleri, yorgunlukları, sorumlulukları, karı koca çalışıldığı da düşünülürse gerekçesiyle bu yolu yöntemi sevenler ya da alışverişi hiç de haz etmeden yaptığı için tercihen sosyal aleme, sanal aleme yönelenler kontrolden çıkan fiyat algısından haberdarlardır. Aynı ürünün farklı portallarda bambaşka etiketlerle satılmasından haberdarlardır. Fiyat kaosunun gözler önüne seriyor. Mesela meşhur bir marka söylemeyeceğim tabii. 850 gramlık aynı marka bir salça bir markette 49 liraya satılıyor. Aynı marka. Diğer markette 59 liraya satılıyor, bir diğerinde 72 liraya, bir diğerinde 74 liraya ve yine bir diğerinde de 79 liradan satılıyor değerli dinleyiciler. Aman diyorum efendim, sosyal alemde, sanal alemde, internet üzerinden en ucuzunu buluruz kardeşim, alışverişi oradan yaparız, aynı fiyatlar demeyin. Fiyatlar üzerinde terör estiriliyor, etiketler üzerinde terör estiriliyor ve kandırılıyoruz. Herkes aklını başına alsın, her bir kuruşunuzun takibini yapın, zira sokaktan toplamamaktasınız, gayet iyi biliyoruz. Zil çaldı, kapı tıklandı, biri geldi, anket yapacağını söyledi. Muğla'da yaşandı bu olay, tanımadığı kişilere adını verdi Zeynep Hanım, Zeynep Çalışkan. Sonra adına düzenlenen sahte bir senetle icralık olduğunu fark etti. Banka hesaplarına maaşına haciz konuldu Zeynep Çalışkan'ın. Başlattığı hukuk mücadelesini ise er ya da geç kazandı.
1: 2 yıl önce çalıştığım iş yerine gelerek anket bahanesiyle ismimi soyismimi alarak İngilizce hazırlık paketi satıyorlarmış meğer. Ben sadece ismimi ve soyismimi vererek yardımcı olmak istedim. Meğer İngilizce senetiymiş, İngilizce paketi satmaları için senetmiş. Benim adımı kullanarak yazmışlar, numaramı taklit etmişler ve icraya verdiler. Beni icraya verdikten sonra maaşıma haciz geldi, bütün banka hesaplarıma haciz geldi. Daha sonra biz avukata başvurarak dava açtık, icrayı durdurmak kararı aldırdık. Daha sonra karşı taraf hala benim imzam olduğunu söyleyerek onlar da davaya öyle katıldılar. Mahkeme bilirkişi raporu düzenledi. Benim imza sürgülerim alındı. İstanbul'da bilirkişi raporu geldi. Benim imzam olmadığı ortaya çıktı. Bu imzama hala dava açtılar. Bilirkişi raporuna bile dava açtılar. Gerekçeli karar çıktı. Mahkemem görüldü. Hiçbir şekilde imzanın bana ait olmadığı ve TC numaramın sonradan eklendiği bilgileriyle mahkemeyi biz kazandık. Ucuz meblağ 40 bin 50 bin liralık bir icra açtırıyorlar. Çünkü avukata gidildiği zaman 20 bin 30 bin lira verilecek. Onu düşünerek 40 bin küçük tutuyorlar meblağları. Öyle icra açıyorlar ve mağdur ediyorlar. Ben bunu size söylememdeki amaç, ben kazandım. Siz böyle şeylere sakın geçit vermeyin. Şikayet edin. Eğer tabii ki imzanız yoksa veya hiçbir şey doldurmamışsanızsa kesinlikle icraya verin, kazanacaksınız.
0: Bu arada çok sayıda mesajınızın geldiğini görüyoruz. Her biri için de teker teker teşekkür edelim. Behlül Çetintaş bizi Ankara'dan dinliyor. Manavgat'taki vatandaşlara elini uzatan devletimizin gücünü gördükçe biz mutlu oluyoruz, gururlanıyoruz. Yine böyle bir yangın olmuştu. Evi yanmayan bir vatandaş ya evi yanıp da yenilenenlerin evini görünce ya keşke benim de

0: evim yansaydı diye bir cümle kurmuştu. Onu da hiç unutamıyorum diyor. Allah kimsenin evine ateş düşürmesin efendim ve huzurunu, sükununu da bozmasın. Pekala, umutlarını da kırmasın. Fransa'da Murat Tanış bizi dinliyor. Severek dinliyorum, takip ediyorum. İşe de her sabah sizinle gidiyorum diyor. Bizim Fransa'da, bizim Murat Bey bizi dinliyor. Ona da sevgiler ve selamlar gönderelim. Balıkesir'de Mikail Sevincimiz var. Ona da hayırlı sabahlar. Ankara'dan Beytullah, şu anda Hatay'a doğru ilerliyorum. Yine buradayım diyor ve sizi dinlemeye devam ediyorum. Bu Karadeniz'de kurbanda kaçan inek ahbapçılardaydı. Ne oldu acaba o inek diye soruyor. Ne oldu? Kestirmesi zor ya da kolay. Günaydın diyor Mevlüt Bey. Yıllardır sizi dinliyorum. Radyo 7'yi vallahi tebrik ediyorum. Gönülden takip ediyorum. İki saatin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Sabah erken saatte yaptığınız yayın boyunca demiş. Çok teşekkürler. Ordu Aybastı'da Emine Hanım bizi dinliyor. Selamlar. İş yerinde ekip arkadaşlarımızla beraber takip ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Bereketiniz bol olsun. Kadir Yıldız bizi dinliyor. Sivas'tan selamlar. Seni seviyoruz demiş. Biz de sizi seviyoruz. İnanın laf olsun diye de söylemiyoruz. Türkiye'nin alışkanlığında dostlar birbirini görmeden seviyorlar ki asıl olan şey, bugün nadir bulunan şey bu. Bundan da çok mutlu oluyoruz. Pür Dikkat sizi dinliyoruz. Turizm servisi şoförleri olarak Bursa'dan selamlar. İyi ki varsınız. 52-13'ün servis şoförüyüm ve haberdar ettiğiniz için de size müteşekkirim diyor. Kaptanımıza sevgiler gönderelim. Adı yazmamış ama olsun, plakayı yazmış. O kendisini bilir. Ahmet Bey'e sevgiler. Ahmet Altun Malat ya da dinliyor. Bir mesaj daha okuyalım. Konya'da Murat Eğilmez. Madem serbest piyasa kaldıramıyor, bölgesel olarak fiyatlar belirlensin. Yani bir sayfa olsun, devlete ait Gov.tr uzantılı bir sayfa. Fiyatlar oradan vatandaşa, millete duyurulsun ve onlar üzerinden satışlar gerçekleşsin diyor. Teklif bu. Teklifi bize Murat Bey ulaştırıyor. Biz de muhataplarına. Peki, şimdi emeklilere sigorta kolaylığı var. Biraz da ondan bahsedelim. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Sigorta İşbirliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilerine sigorta kolaylığı sağlayacak önemli bir kampanya başladı. Bu kapsamda emekli dijital kart sahiplerine tamamlayıcı sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında özel indirimlerle vade farksız 12 taksite kadar ödeme kolaylığı ve %30'a varan indirim imkanı sunuluyor değerli dinleyiciler. Kampanyadan 17 milyon emeklinin yararlanması bekleniyor. Protokolle emeklilerin indirim kampanyalarından güvenli, hızlı, kolay şekilde yararlanabilmelerinin önünün açıldığına işaret ediliyor. Yaş sınırı ise 70. Tamamlayıcı sağlıkta sektörde ilk kez sigortalanma yaşı 70'e kadar yükseltiliyor ve daha fazla emeklilerin güvence kapsamına alınması sağlanıyor. Peşin ödeme avantajı da var. Tamamlayıcı sağlık sigortasında ilk kez sigorta yaptıranlara sunulan %15 hoş geldin indirimine ilave olarak %15 emekli indirimi de sağlanıyor. Yani totalde toplamda %30'luk bir indirim. Konut sigortasında %30 indirim imkanı bulunuyor. Kasko sigortasında %10 indirim imkanı. Trafik sigortasında %5 indirim sunuluyor. Tüm ürünlerde vade farksız 12 taksite kadar ödeme planı yapılabiliyor. Kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortası peşin ödemelerinde ise ilave olarak %10 indirim imkanı tanınıyor. Kampanya 29 Temmuz 31 Aralık 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Yeni ve yenilenecek poliçeler için geçerli olacak. Tekrar ediyorum. Yani bugünden itibaren başlamak üzere 31 Aralık 2026 tarihi arasına kadar yeni poliçeler ve yenilenecek projeleri poliçeleri içerecek. Türkiye Sigorta ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun önemli işbirliği emeklilere sigorta kolaylığı değerli dinleyiciler diyelim ve devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile ortak basın toplantısındaydı. Terörsüz bölge vizyonumuz için çalışıyoruz diye mesaj verdi. Irak'ın günlük 1 milyon varil petrol tedarik edebileceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İmzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur dedi.
1: Komşumuz Irak maalesef bu savaş ve istikrarsızlık ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir. Biz geçmişten bu yana Irak'ın huzur ve istikrarını ülkemizin durumundan ayrı tutmadık, tutmayız. Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız. Irak, Türkiye ham petrol boru hattı anlaşması dün itibariyle sona erdi. Şimdi hedefimiz en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji işbirliği anlaşması imzalanmasıdır. British Petrol'ün operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
2: Yani günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Başka yere diyor muhtaç olmayın. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi ihtiyacımızı karşılar.
0: Sanayinin ekonomideki payı dip yaptı. 2026'nın Ocak-Mart döneminde sanayinin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı %17.7'ye, imalat sanayinin payı ise %14.9'a geriledi. 2009'dan bu yana en düşük seviyelerden birine indi. Sevgili dinleyiciler, bu bilgiden de haberiniz olsun. Para, para, para diyor diyor Napolyon ya da I like oil, ben petrolü seviyorum diyen Trump'ı da o listeye pekala ekleyebiliriz. Yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel de bizim için bağış çok önemli diyor. Vatandaştan para istiyor. Hiç paramız yok. Bütün para butlanda kaldı. Biz buraya tam takır kuru bakır geldik demiş.
3: Bağış konusunda bizim de yani bağış çok önemli çünkü hiç paramız yok. Bütün para butlanda kaldı. Biz buraya tam takır kuru bakır geldik. O açıdan lojistik ihtiyaçlar var. Partinin emekçilerinin istihdam edilmesi, maaşlarının ödenmesi lazım. Araç, gereç, otobüs falan filan. Tabii teyzemler söylüyor, hiç merak etme evladım, hepsini alacağız sana. Ama bu sırada onların dolandırılmaması için bir kez daha söylüyorum. Açılmış bir bağış kampanyamız yoktur. Resmi hesaplarımızdan ve bizim ağzımızdan yapılacak çağrıyla olabilir. Onun dışında tabii yardımcı olmak isteyenlerin ilçelerde, illerde, kuruluş aşamasındaki örgütlerimize yardımcı olmaları çok çok kıymetlidir. Maddi, manevi ya da aynı nakdi. Ama bunların hepsini usulüne uygun bir şekilde yapacağız. Ama bir yerde bir ilçe binası kuruluyorsa onun çayını almak, şekerini almak, masasını, sandalyesini almak da çok kıymetli.
0: Gözünü toprak doyursun, bıraktın gittin ellere diye çok güzel bir eseri vardır merhum Nuray Hafiftaş'ın. Bir ara dinleyiniz efendim, ben çok severim de. 95 liraya yok 950 liraya figüran tutulduğu iddialarıyla devam edelim. CHP üye katılım törenindeki figüranlar skandalı gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci Barış Yarkadaş bu konuyla alakalı olarak başka bir noktaya dikkat çekti. Genel merkezden, CHP genel merkezinden çıkan ödevenin yalnızca törene katılmak isteyen gençlere yol harcırahı için verildiğini söylüyor. 950 lira harcırahmış, öyle diyor.
4: Bir gençlik kollarından bir arkadaşımız aradı. Dedi ki ilk kez ben 15-20 kişi getireceğim. Başkanım imkanımız yok, gelemiyoruz dedi. Gürsel Tekin de dedi ki sevgili kardeşim gerçekten paramız yok dedi. Olsa dedi göndermez miyim? 10 dakika müzakere yaptılar. Sadece o çocuğa çok istediği için ilk kez 15 kişi gelecek. 20 bin lira ona verdiler. 54 bin TL salona verdiler. Ve şurada elimde bir fotoğraf var. Onu da getirdim. Eski İstanbul yönetimindeki arkadaşlarımız ne yazık ki bayrakları da yanlarında götürdükleri için İstanbul İl Başkanlığı Genel Merkeze yazıyor. Bu yelekler Kurtuluş Uygur'un Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıp rica etmesiyle, efendim hiç bayrağımız yok, hiç yeleğimiz yok demesiyle Cuma gecesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun özel bir araçla CHP Genel Merkezi'nin deposundan buldurup yollattığı bayraklar ve yeleklerdir ve kırlangıç dediğimiz uzun yapraklardır. Onun da yazısını zaten arkadaşlarımıza göndermiştim. Talep yazısını. Bak CHP İstanbul İl Başkanlığı Genel Merkez'den ne istiyor? Bayrak istiyor, filama istiyor. Hiçbir şey yok bunun.
0: Berrin Hanım bizi dinliyor. Berrin Göktepe, yıllardır dinliyorum. Direksiyon eğitmeniyim ve dersteyim şu anda da. Sabah arabaya biner binmez hemen Radyo 7'yi ve sizi açıyorum. Haber sunuşunuzu da beğeniyorum gerçekten demiş. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sabırlı olduğunuz belli. Dikkatli olduğunuz da pekala belli. Radyo yayınları arasında niteliği yakaladığınız da pekala belli. Yolunuz açık olsun. Allah kolaylaştırsın diyelim ve devam edelim. Peki bir başka mesaj. Günaydın, Avusturya'dan dinliyorum Oğuzhan. Her sabah sizi severek takip ediyorum. Gurbetçi arkadaşlarımla beraber yarın Sıla yoluna çıkıyoruz. Ülkemize geliyoruz. Allah kaza bela vermesin. Sağ salim gelin. O Sıla-i Rahim'i gerçekleştirin. Ziyaretlerinizi yapın. Görecekleriniz vardır. Onlara sarılın. Ziyaretleriniz vardır. Güzel noktalarda, önemli noktalarda o ziyaretleri yapın. Biraz tertemiz o havayla dolun. Evelallah. Sonra yeniden hayat mücadelesi. Ayşe Tonkuş, çok teşekkürler. Amasya Sulova'dan bizi dinliyor. Sizi gerçekten severek dinliyoruz demiş. Bir mesaj daha okuyalım. Avusturya'dan geliyor Ahmet Bey'in mesajı. Ona da sevgiler. Emre Bey, Kastamonu Cide'de Soğuk Su Akbayır köyündeyim ben diyor. Orada biliyorsunuz aşırı yağışlardan sel oldu. Büyük mağduriyetler yaşandı. Lütfen geçmiş olsun der misiniz diyor. Daha o gün, o sabah dedik. Canı gönülden geçmiş olsunu. Ben sel nedir bilirim. Yani o etkili yağış önüne ne katarsa çubuk kraker gibi ağaçları çıtır diye kökünden gövdesinin ortasından nasıl kırar bilirim. Yağış bitene kadar insanoğlu ne denli aciz, kenarda köşede nefes almaya çalışırkenki görüntüsünü gayet iyi bilirim. Yaşadım çünkü Bozkurt Sali esnasında işte oralardaydım. Dolayısıyla Cide'ye de gönülden geçmiş olsun diyorum. Bölgenin insanının da vefakar cefakar olduğunu da gayet iyi biliyorum. Allah bir daha vermesin diye ekliyorum. Ben bakarım dede dedi torun dedesine sana. Sen yeter ki bu arsayı bana ver, tapusunu üzerime yap dedi. Bakmadı, mahkemede o tapuyu elinden aldı. Anadolu'da miras paylaşımlarında yaygın olarak uygulanan ölünceye kadar bakma sözleşmelerine dair Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar çıktı. Bakım yükümlülüğünü yerine getirmeyen, bayramlarda dahi dedesini ziyaret etmeyen torun mahkeme kararıyla arsa tapusunu kaybederek hayatının şokunu yaşadı. Bursa'da yaşıyor yaşlı adam, eşinin vefatının ardından kendisine bakması şartıyla 83 parseldeki taşınmazının bir kısım hisselerini torununa devretti. Çünkü torunu kendisine bakacak. Tapuyu alan torun sözleşmeye uymadı, dedesinin yemeklerini yapmadığı gibi manevi desteğini de kesti. Dedesini hastanede dahi arayıp sormadı, çok ilgisizdi. Bunun üzerine adam, yani dede, tapu iptali ve tescil talebiyle hukuki mücadeleye başladı, yani mahkemeye gitti. Helal olsun. Yerel mahkemenin davacıyı haklı bulmasının ardından süreç Bölge Adliye Mahkemesi'ne ve Yargıtay'a taşındı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu oy birliğiyle dedeyi haklı bularak noktayı koydu. Kararda bakım borçlusunun barınma, beslenme ve tedavi gibi maddi ihtiyaçlarının yanı sıra manevi desteğini sağlamakla yükümlü olduğuna işaret edildi. Şahit ifadeleriyle beklenen ilgiyi görmediği tespit edilince sabit hissenin yeniden dede adına tescili onandı. Dedeyi de kaybetti torun, tapuyu da kaybetti. Üzüldük mü? Yok.
5: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
6: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam.
9: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAST, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
10: Sana iyi gelecek.
11: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
12: Sana iyi gelecek.
8: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central

0: İstanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bugün Getir Büyük'te 15 TCP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
2: Gümüş Suyu? Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Sistem dondu, online satışım durdu.
7: Tam ide çözülsün.
6: Nasıl?
7: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
6: Büyüksün.
7: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
6: Tami.
7: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
6: Yürü be Tami.
8: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
9: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
10: Bir reklam.
11: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
12: Reklam.
13: Radyo 7.
14: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
15: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
16: Bu sabahta yine trafik var İstanbul'da. %54'ü gösteriyor İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk ki saat 8.36. Temmuz ayında 29'u itibariyle çarşamba sabahında. Bakalım %54'ün özeti nasıl? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğunlaşan trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Avrupa'ya geçişlerde trafiğin işi tamamdır, kilitlenmiş durumda vaziyette. Trafikte kırmızı ve bordo renklerle yoğunluk haritası üzerinden de bunu net şekliyle görüyoruz. Avrupa'ya geçişler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kilitli vaziyette. Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu istikametini yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Ancak Hayvansaray'da yoğun arterler, hayli yoğun arterler içinde sayalım. E5 üzerinden Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan kısım. Yine E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na, Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar olan bölüm, TEM'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar da durumun yoğunlaşarak devam ettiğini söyleyelim. TEM'den Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar da yine trafiğin kilitli vaziyette olduğunu aktaralım. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a ve Barbaros Bulvarı'na kadar olan kısmı ise yoğun akıcı arterler içinde sayalım. Basın Ekspres yolu Mahmut Bey Batı çıkışına kadar da durum öyle, yoğun akıcı. Ama Allah'tan Radyo 7 var. Radyo 7 çok yoğun trafikte de çok iyi gider.
15: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
16: Uyandıran yayınıyla Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de çok sayıda dostumuzun takibiyle birlikte devam ediyoruz yayınımıza. Londra'da bizi dinliyor Adem Duyar. Sevgiler gönderelim İngiltere'ye ve selamlar. Ayhan Yılmaz dostumuza sevgiler. Takipteyiz üstadım diyor. Vallahi biz de sizi takipteyiz. Eserlerinizden tutunuz da yayınlarınıza kadar severek takip ediyoruz. Adem Aslan Tekin'e sevgiler gönderelim. 90 lira, 99 lira yazıyorsa 9.99 diye üzerinde numaralar varsa zaten niyeti belli ediyor. Peki çok teşekkürler. Bizi dinleyen dostlarımız günaydın. Mustafa Bülbül takip ediyor. Çöp kamyonu kullanıyorum Tokat'ta ve sizi dinliyorum demiş Adil Uslu. 7200 meselesi çok önemli. Bağkur prim gün meselesi, onu bekliyoruz ve sözün tutulmasını rica ediyoruz demiş. Seher Çakıl'a çok teşekkürler. Valla yazmasak da biz buradayız diyor. Tamer Fadime Hazal bizi dinliyor. Günaydın efendim size. Murat Güzel dostumuza çok teşekkürler. Madem güvenmiyordunuz, niye halkı yönlendirdiniz? Hani bugün pişmanız, biz de mağduruz, biz de bu durumdan rahatsızız falan diyorlar ya, çavuşların sahte ahbap pişmanlığından bahsediliyor. Ahbaba omuz veren, en güvenilir kurum imajı çizmeye çalışan ünlü arkadaşlar var ya, şöhretli arkadaşlar. Dün mesela Uğur Dündar'ından Gülben Ergen'ine, Hayko Cepkin'inden Erçin Sangusu'na kadar savcılığa çağrıldılar. İfade verdiler ya. Hani bilgilerine başvuruldu. Siz bilirkişi değilsiniz. Bilirkişi olduğunuz için orada değilsiniz. Vakti saatinde para toplanırken katkıda bulunduğunuz için, çağrı yaptığınız için, hesaplarınızda IBAN paylaştığınız için, paylaşanları kastederek söylüyorum, oradasınız. Gülben Ergen depremde seninleyiz sevgili dostum dediği Haluk Levent'le yakınlığını reddetti. Seninleyiz sevgili dostum. Yakın değiliz dedi. Ben öyle sevgili dostum falan yazdım ama seninleyiz de yazdım ama öyle değil dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla alakalı ilk kez konuştu. Devlete ve millete operasyon çekildiğini söyledi. Sorumluların yargıya hesap verdiğini vurguladı. İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği İletişim Şurası'nda konuştu Erdoğan. Dezenformasyonu milli güvenlik sorunu olarak gördüklerini kaydetti.
10: Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini hepimize çok net biçimde gösteriyor. Bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz. Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz.
16: İlk dalga biter, soruşturma başlar diyor Fuat Bol Hürriyet gazetesinde ve şöyle yazıyor. Türkiye uzun yıllardır büyük soruşturmaları canlı yayın izler gibi takip ediyor. Organize suç dosyaları, mali suçlar, kamu kaynaklarının kullanımı ile ilgili iddialar, terör soruşturmaları, zaman zaman da siyaseti ilgilendiren davalar. Neredeyse hepsinde kamuoyunun verdiği ilk tepki birbirinin aynısı. Bu kadar mı? Esas isimlere dokunulmadı ki. Demek ki dosya boş. Oysa büyük soruşturmaların mantığı çoğu zaman böyle işlemez. Birkaç kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan süreç çoğu zaman soruşturmanın sonunu değildir, başlangıcına işaret eder. Çünkü modern suçla mücadelede en değerli unsur artık yalnızca ifade değildir. Dijital materyaller, telefonlar, bilgisayarlar, finansal hareketler, mesajlaşmalar, kamera kayıtları, şirket ilişkileri, insan ağlarıdır. İlk operasyonun ardından ortaya çıkan her yeni veri soruşturmayı yeni bir yöne taşıyabilir. Bazen de esasında iddia makamı ana zanlıyı ilk gün bilir. İstihbaratta bilinen uzun ip tabiri adli bakışta da tespit edilişi yakın takibede almak yerine yeni delil ve kişilere ulaşmayı hedefler. Bu nedenle büyük dosyalarda tek celsede yazılmış bir senaryo değildir. Yaşayan organizmalardır. Her yeni bilgi yeni bir kapıyı aralayabilir, açabilir. Sonra en sonunda bize bir şey olmaz düşüncesi bazılarında hakim olur. İşte bu yüzden sözde Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi yöneticisi Ece Güner, Bodrum'da yazlığından alınır, kardeşi panikle yurt dışına para havale eder, havalimanından toplanır, Haluk Levent kaçış güzergahında yakalanır. Tarih boyunca birçok büyük suç organizasyonu kusursuz plan yaptığı için değil, tam tersine kendisini yenilmez gördüğü için hata yapmıştır. Aşırı özgüven suç dünyasının en büyük düşmanıdır yani. İşte tam da bu noktada kamuoyunun sık yaptığı bir değerlendirme hatasına da değinmek lazım. İlk gözaltılara bakarak demek ki dosya bundan ibaret deniyor ya o. Oysa soruşturma makamları dosyanın hangi aşamasında hangi kişiye işlem yapılacağına yalnızca operasyonel ihtiyaçlara ve eldeki delillere göre karar verir. Bir başka önemli nokta da şu. Toplum büyük soruşturmaları çoğu zaman televizyon ekranlarından gördüğü kadarıyla bilir. Oysa savcının masasındaki dosyayla kamuoyunun gördüğü dosya aynı değildir. Kamuoyu sonuçları görür, soruşturmayı yürütenlerse çoğu zaman henüz açıklanmamış bilgi, belge ve teknik analizlerle çalışır. Bu durumda doğal olarak kamuoyu algısını soruşturmanın gerçek seyri açısından zaman zaman ciddi bir mesafeye oturtur. Bir kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olması suçlu olduğu anlamına tabii ki gelmez. Tutuklama da mahkumiyet değildir. Masumiyet karinesi demokratik hukuk düzeninin temel taşıdır ve son hüküm bağımsız mahkemelerce verilir. Ancak bunun tersi de doğru. Henüz bir kişi hakkında işlem yapılmamış olması soruşturmanın o kişiye hiç ulaşamayacağı anlamına da gelmez. Bu yüzden büyük dosyaları değerlendirirken acele etmemek lazım. Bazen ilk operasyon yalnızca kapıların açılması halidir. Bazen ilk dalgada görünen isimler soruşturmanın merkezini değil de çevresini oluşturur. Bazen de tam tersine dosyayla ilk dalgada büyük ölçüde iş biter. Hangisinin söz konusu olduğunu sosyal medya yorumları değil, zaman ve ortaya konulan deliller gösterir. Hukuk sabır isteyen bir süreçtir. Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek'in her suç yapısının üzerine kararlılıkla gitmesi de takdire şayan. Toplumun da en az soruşturmayı yürütenler kadar sabırlı olması lazım. Çünkü büyük dosyalarda çoğu zaman ilk manşet hikayenin başlangıcıdır ve asıl tablo aylar sonra ortaya çıkar diyor Fuat Bol Hürriyet gazetesinde. İlk dalga biter ve soruşturma başlar başlıklı yazısını sonlandırıyor.
12: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
13: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
17: Halkbank. Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler küresel enflasyon ve büyüme görünümünü olumsuz etkilerken, küresel merkez bankalarının bu hafta alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. Gazprom yılın ilk yarısında 78,4 milyar ruble net kar elde etti. Sigorta sektörünün yılı yaklaşık 2 trilyon lira prim üretimiyle kapatması öngörülüyor.
13: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
16: Halkbank. Elazığ'da Alparslan Bey bizi dinliyor. Benim de 25 yıl hizmet sürem doldu. 7 bin günde tamam. Sonra 15 yıl daha prim isteniyor. Kademeli emeklilik hepimizin hakkı değil mi diye soruyor. O soruyor. Biz evvelallah muhataplarına aktarıyoruz. Hayırlı sabahlar diyelim. Romanya'da bizi dinleyen dostumuza Nevzat Yıldız'a ve aleykümselam diye de mukabele edelim. Düzce Çınar Köyü'nde fındık altını temizliyoruz. Bir yandan da sizi dinliyoruz diyor Ali Albayrak. Allah emekçilerin tümüne kolaylıklar versin. Bereketleri bol olsun. Hesapları kitapları da tutsun. Yani umut ettiklerimizle yaşadıklarımız arasında uçurum olmasın. Üzeyir Koçak'a çok teşekkürler. Teknofest'te sizi de bekliyoruz diyor. Donanma Komutanlığı'nda icra edilecek Teknofest. Günaydın. 20-23 Ağustos itibariyle diye de ekliyor. Niye olmasın? Yani böyle bir davet gelirse biz de seve seve geliriz. Hem görevimizi ifa ederiz. Gözlemlerimizi ve hissiyatı aynı zamanda somut verilerle birleştirerek haberleştiririz. Hem de dostlarımızla bir araya geliriz. Niye olmasın? Gayet tabii. Sultanın vefat ettiği oda açıldı. Merak edenlerin dikkatine, İstanbul'da Beylerbeyi Sarayı'nda 2 yıldır süren restorasyon nihayet bitti. Sultan 2. Abdülhamit Han'ın son nefesini verdiği odası da elden geçti. Cennet mekanın yatağı, dolabı ve şahsi eşyaları da sergilenmeye başlandı. Sevgili dinleyiciler, şimdi biz böyle diyoruz diye huysuzlananlar, kaşınanlar, ay Allah diyerek hareket edenler de olur. Olsunlar. umurumuzda değiller vesselam. Sultanın vefat ettiği yatak tekrar yerinde sergileniyor. Odalarda Sultan II. Abdülhamid'in 10 Şubat 1918'de hayata gözlerini kapadığı yatağın da aralarında bulunduğu eşyalar yeniden bulundukları odalara yerleştirildi ve böylece tarihin acı hatıralarından biri Beylerbeyi Sarayı'nın odalarında yeniden canlanmaya başladı. Boğaziçi'nin incilerinden olan 1,5 asırlık Beylerbeyi Sarayı'nda yapılan tarihinin en büyük restorasyonu artık sona doğru geliyor. Milli Saraylar tarafından yapının ana binasında gerçekleştirilen 2024'ten beri devam eden o restorasyonda çatılardan sonra harem kısmı da büyük ölçüde tadil edildi. Haremdeki çalışmalar çerçevesinde darbeyle tahttan indirildikten sonra 1912-18 yılları arasında Beylerbeyi'nde ev hapsinde tutulan Sultan II. Abdülhamit Han'ın yatak odası, çalışma odası, banyosu, eşine ait oda da restore edildi. Büyük bir drama şahitlik eden mekanlardaki zamana bağlı yıpranmalar içinde çeşitli hasarlar vardı, onlar da giderildi. Geleceğe taşınıyor. Eğer fırsatınız varsa lütfen ziyaret edin. Sultan II. Abdülhamid'in Beylerbeyi Sarayı'nın 8 numaralı odasında hayata gözlerini kapattığı an, padişah son günlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak ve tesbihat yaparak geçiriyordu. Öyle emaneti teslim etti. Ne mutlu ona. Beylerbeyi Sarayı restorasyon safhasında ziyaretçi kabulüne devam ediyor. Son rakamlara göre yılda 650 bine yakın kişiyi ağırladı. Saray, milli sarayların gözde mekanları arasında yer alıyor. Sevgili dinleyiciler, mekanları cennet olsun. Büyük büyük büyük dedenizin size olan mesajı oralarda var. Görün, gerçek dedenizle doğrudan nüfuz edin, tanışın, atmosferinden yararlanın. Belki de payınızı, üzerinize düşen payınızı lütfen alın. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden saldırılarda Beyaz Saray hedeflerinden hiçbirine ulaşamadı. Her ne kadar Trump hikaye üzerine hikaye anlatsa da, Trump İran'ı felç edecek yeni bir taktik değişiminde olduklarını söylüyor. İyi de ne bu taktik? İran bu duruma nasıl yanıt veriyor? Dinleyin.
18: Ekonomik olarak karşılıklı taraflar birbirlerine rest çekmeye başladılar. Amerika Birleşik Devletleri'ne doğrudan zarar veremeyecek bir kapasiteye sahip İran ama bölge ülkelerini ve bölgeden kaynaklı global ekonomiyi etkilemek adına hem Hürmüz'deki etkisini daha çok arttırıyor hem de dikkat ederseniz son dönemde Yemen'deki Husiler üzerinden işte Babülmendeb tarafının Kızıldeniz hattını da tehdit ediyor. Uluslararası alanda İran'a karşı yaptırımların, İran ile ticaretin hem önünü kesmek hem de daha çok baskılamak. Bir yandan da işte İran'ın hali hazırda ayakta kalan altyapısını vurarak içeride sosyoekonomik olarak bir patlamaya daha çok yaklaştırmak istiyor toplumu. İran'ın zaten belli bir şekilde direnç kapasitesi olduğunu biliyoruz. Çünkü İran'a yaptırımlar yeni değil. İki tarafın hamleleri de muhataplarından çok bölgedeki aktörlere daha çok etkiliyor. Biz Amerika-İran savaşı diyoruz ama aslında fiilen Körfez Savaşı bütün Körfez'i etkiliyor. Körfez Savaşı'nın da muhtemelen bir çıktısı bölge ülkenin yeni bir kara koridoruna ve yani Türkiye üzerinden Akdeniz'e ve batıya açılabilecek. Tabii sadece Türkiye değil Suriye üzerinden de Akdeniz'e ve batıya açılabilecek bir enerji koridoru için bölge ülkelerini zorlayacak.
16: Profesör Doktor Orhan Şen, Türkiye'nin önümüzdeki 10-15 gün boyunca sıcak ve yağışsız bir dönemin altında, etkisinin altında olacağını söylüyor. Özellikle Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 45 dereceye kadar yükseleceğini, düşük nem nedeniyle orman yangını ihtimalinin ciddi ölçüde artacağını dillendiriyor. Bu Profesör Orhan Hoca'nın tahmini. Peki Meteoroloji Genel Müdürlüğü ne diyor? Temmuz sonunda sonbaharı yaşatan serin ve yağışlı hava etkisini kaybediyor ve meteorolojiye göre yeni haftada hava parçalı ve az bulutlu gibi. Dinleyin.
19: Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerimizde mevsim normallerinin altına düşmesini bekliyoruz. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri başta olmak üzere Karadeniz bölgemizin kıyı kesimleri, Anadolu bölgemizin de kuzeydoğu kesimlerinde yağış bekliyoruz. Çarşamba günü beklediğimiz yağışlarda Ordu çevrelerinde kuvvetli olmasını bekliyoruz yağışların. Yine perşembe günü Doğu Karadeniz kıyıları ve Anadolu bölgemizin kuzeydoğu kesimlerinde Kars Ardahan çevrelerinde yağış bekliyoruz. Cuma günü de yağışımız iyice Kuzeydoğu kesimlerine kayıyor. Yağışlı bir periyodu geride bıraktık. Yağışla beraber hava sıcaklıklarında düşüş yaşadık. Hava serinledi. Lakin yağışın geçmesiyle beraber yavaş yavaş hava sıcaklıkları arttı. Yine mevsim normalleri altında. Lakin hafta sonundan itibaren tekrar mevsim normallerine çıkıyor hava sıcaklıkları. Hava sıcaklıkları 30-32 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 22 dereceye kadar düşecek. Yurdun batı kesimleri ve güney kesimlerinde rüzgarlı bir hava bizleri bekliyor. Marmara bölgesi genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 30 ila 50 km/s hızında rüzgar bekliyoruz.
1: en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
20: Otopratik. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne 34, Bursa 32, İzmir açık 36, Denizli 37, Afyonkarahisar 28, Antalya açık 43 derece, Adana 42, Hatay 36, Ankara az bulutlu 28, Eskişehir 30, Sivas 26, Düzce 28, Samsun ve Trabzon yerel yağmurlu 27 derece, Malatya açık 35, Van 31, Kars 27, Mardin 40, Siirt 41, Şanlıurfa açık 42 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke az bulutlu 43, Bakü 34, Londra 33, Pekin 36 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
16: Otopratik. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen bir soruşturma var ve belediye başkanı, Üsküdar'ın belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Sevgili dinleyiciler, iddialar muhtelif. Ama yine aynı çerçeve içerisinde sıralanıyor: rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve o örgütü yönetme. İthamlar böyle. Haberiniz olsun, Üsküdar'da belediye başkanı dahil olmak üzere en az 6 kişinin gözaltına alındığına dair haber ajanslarca paylaşılıyor. Günün en önemli gelişmeleri içerisinde sayılmış vaziyette. Ama siz oradasınız. Sizin orada olmanız da bizi çok mutlu ediyor. Yasin Hasan Kaptan'a, Kaptan ailesine sevgiler gönderelim. Evelallah bugün de şaşmadık senden diyor. Her zaman bekliyoruz. Dün olduğu gibi bugün, bugün olduğu gibi yarın da. Hüseyin Yücel'e çok teşekkürler. O da bizimle beraber 112 ile ilgili bir durumunu aktarıyor. Onu okuyacağız ve ardından paylaşacağız. Ayşegül Hanım'a çok teşekkürler. Bir gün ağırlayalım sizleri demiş. Sağ olun efendim, afiyet şifa olsun inşallah bir gün. Fatih Çakar'a çok teşekkürler. Yeni partiye bağış adı altında aktarım olabilir mi? Devletin, milletin hizmet için verdiği ödenek, ben bu konuda endişelerim var ve doğrusu etikte bulmuyorum diyor. Ben doğrusunu isterseniz o büyük büyük meblağların herhangi bir ad altında siyasi partilere gönderilmesine razı değilim yani. Yani kalbende mutmain değilim. Ömer Sert'e çok teşekkürler. Antalya'da bizi dinliyor. Onur Aydın takip ediyor. Ben de buradayım, Ankara'da sizi dinliyor diye ekliyor. Emrah Göl sevgili kardeşimiz, dostumuz, abi kira meselesi var ya, yakıyor etrafı diye ekliyor. %30'lar, 35'ler zam oranları, kazanılanlar, yıllık yapılan asgari ücretlerin aldığı ücret ve zamlar, enflasyon karşısındaki eriyişimiz gerçekten büyük derdimiz diyor. Süre de büyük derdimiz. Bitti. Hepinize çok teşekkürler. Kısmet olursa yarın sabah yine buluşalım ve Türkiye'yi konuşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşça kalınız.
1: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
21: Reklam.
22: Ben büyüyünce astronot olacağım.
23: Ben veteriner olacağım.
24: Ben öğretmen olacağım.
25: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
26: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliği ile ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tuturk.

0: yaptırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA emeklilik.
1: Reklam.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

0: bir reklam.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı fışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Reklam.

kor yorumuyla dinlettim şarkıyı. Hadi hemen peşine bir de Orhan Gencebay'dan. Sahibinin sesinden gelsin bir şarkı. Sevme bensiz.

0: ederim vay vay.
1: Türkülerin efsane yorumcusu Emel Taşçıoğlu'ndan dinlediniz. Hemen peşine Orhan Akalmaz'dan dinleteceğim. Yine çok keyifli bir türkü. Hemen gelsin ve bugünkü programda ne olacak? Efsaneler geçidi olacak. Her tarz müziğin en iyi şarkılarını en iyi yorumculardan dinleyeceksiniz. Müziğimizde iz bırakan eserler ve müziğimizin efsane yorumcuları olacak bugünkü programda. Ve sizlerin de katılımlarınızı isteyeceğim. Hatta şimdi söyleyeyim, nereden yazacaksınız? Instagram Radyo 7 kurumsal hesabına sizleri bekliyorum. Instagram'da Radyo 7 kurumsal hesabımıza gelin ve Erkan Koç yayında diye paylaşılan fotoğrafın altına benim için efsanedir dediğiniz bir şarkı ya da sanatçı yazabilirsiniz.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Hilful Fudul, İslam öncesi Arabistan'da Mekke'de kurulmuş bir adalet ve yardımlaşma teşkilatıdır. Anlam olarak Erdemliler Antlaşması olarak tanımlanabilir. Mekke'de zulme uğrayanların hakkını savunmak ve mazlumlara yardım etmek amacıyla kurulmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de genç yaşlarında bu topluluğa katılmış ve ilerleyen yıllarda bu anlaşmayı överek böyle bir oluşuma çağrıldığında yine katılacağını söylemiştir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Reklam.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
9: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Garaj Shop'u ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca gazoz. Ekspertizde Dino bile.
4: Reklam.

bitmez sevgilim. Hayat bugün gelir, harcarlar

0: seveni.
1: Türkiye'nin en güzel alışkanlığı Radyo 7'desiniz ve ben Erkan Koç. Bu sabahki programda sizlere efsane yorumculardan efsane şarkılar dinletiyorum. Zeki Müren'den sonra Emel Sayın'dan bir eser dinleteyim. Ardından tarzımızı değiştirerek aynı lezzette devam.

Radyo 7 mikrofonu bir efsane yorumcudan bir başka efsaneye geçiyor. Şimdi Müslüm Gürses. Bunca gamı, bunca derdi Mevlam yalnız bana mı verdi?

Şimdi 90'lara gidelim ve 90'larda özellikle pop müzikte çok güzel şarkılar yapılmıştı ve dillere düşen birçok eser vardı. İşte onlardan biri. Şimdi Radyo 7'de Çelik yorumuyla Hercai.

90'lara damga vuran eserlerden biriydi. İzel yorumuyla dinlediniz. Hadi bir tane daha dinleteyim yine 90'lardan. Ardından çok kısa reklam aramız olacak. Reklamlardan sonra tarzımızı değiştireceğiz ama efsane şarkılarla devam edeceğiz.

seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Bu programı hafta içi her sabah 9-11 arasında dinliyorsunuz ve her gün farklı bir bölüm oluyor. Bugünkü programımız efsane şarkılar ve türkülerden oluşuyor. Reklam öncesinde şarkılar vardı, şimdi türkülerden bir demet, hem de efsane türkülerden gelecek. Ela gözlüm, ben bu elden gidersem, zülfü perişanı, tak melul melul.

0: güzel bunlar.
1: Güzel, bu nasıl sevdaymış. Malatya yöremize ait bu unutulmayan eseri Cengiz Özkan yorumuyla dinlettim sizlere ve şimdilik son bir türkü yine efsane türkülerimizden olacak. Erzincan yöremize ait.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.
1: Biraz türküler, biraz şarkılar, en iyiler. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de. Erkan'la Çok Canlı'da efsane türkülerden efsane şarkılara geçiyoruz. Ve bu bölümün ilk efsane şarkısını da Ümit Besen söyleyecek. İşte bu bizim hikayemiz.

Arabesk müziğin efsane şarkılarından biriydi. Yıkılmışım ben. Funda Arar yorumuyla dinlediniz. Arabesk'ten son bir efsane şarkı daha dinleteceğim. Ardından çok kısa reklam aramız. Peşine bakalım ne gelecek. Evet, şarkımızda şöyle diyor. Terk etmek ne kadar kolay. Sen kolay olanı seçtin.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: 1 gram altını bile kapınıza getiren
7: böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
8: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
7: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
9: Ekspertise Dino bile.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
12: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
4: Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Programda son 20 dakika ve Efsaneler Geçidi devam ediyor. Önce Sezen Aksu, ardından Barış Manço. İki efsane isimden iki efsane şarkı geliyor.

Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosunda Radyo 7'desiniz ve Erkan'la Çok Canlı'da sona doğru yaklaşıyoruz. Son 9 dakika değerli dinleyenler. Öyle zannediyorum ki bu süre içerisinde en az 2, vakit yeterse 3 eseri sığdırabilirim. Yok 3 eser olur. Hadi gelsin ilki de. Gece yolcularından dinleteceğim Ahmet Kaya ile efsaneleşen bir şarkı. Kendine iyi bak.

Ben de son kez merhaba diyeyim radyolarını yeni açanlara ve ufaktan ufaktan stüdyodan ayrılayım. Çünkü bana ayrılan süre bitti değerli dostlar. Ben Erkan Koç. Bu sabah da yaklaşık 2 saat sizlere eşlik ettim. Yarın sabah 9'da yine Radyo 7'de yine Erkan'la çok canlıda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Haydi.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Expertise.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Orijinal Çamlıca gazoz.
10: Reklam.
11: Radyo 7.
12: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Eda

bir daha böyle sevmem, dönme geri. Böyle en ağır veda cümlesi değil mi? Dönme geri. Böyle kapılar kırıldığı için değil aslında, böyle huzur bulunduğu için bir daha da açılmıyor maalesef. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Edal Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım. Sizler yerinizi aldınız mı? Sözleştik, program başladı. Hoş geldiniz.

aşık olmaktan korkuyorum deyince insanın aklına aslında aşk değil de böyle hani yaşanmışlıklar geliyor. Böyle kalbin kırılan yeri vardır ya, böyle yeniden sevmekten değil de acıyı bir kez daha yaşamaktan çekinir insan. Hani ne derler, korkular bazen kalbi korur, bazen de böyle mutluluğa geç kalmasına maalesef ki sebep olur.

0: Vazgeç gönül, sesini duyan yok. Bazen insan en çok bunu hissediyor ya. Böyle ne kadar anlatsan da anlaşılmıyorsun. Ne kadar beklersen beklediğinin gelmediğini görüyorsun. Sonra bir gün bir bakmışsın ki böyle içinde susmuş, değil mi? Bunu da öğrenmiş. Belki de en büyük vazgeçiş artık hiçbir şey anlatmaya çalışmamak. Ne kadar anlatırsan duyulmadığını görüyorsun. Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu de. En iyileri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Özlediklerimiz de var tabii ki.
1: Burası Radyo 7.

Yaşadığı duygunun ağırlığı. Sanki böyle beddua eder gibi geliyor ama değil tabii ki. Bazı sevgiler bittikten sonra böyle geriye dönüp baktığımızda kimse benim hissettiğim gibi hissetmesin dedirten, şöyle derin iz bırakan, Allah rahmet eylesin, çok da güzel şarkılar bıraktı. İbrahim Erkal'ın güzel şarkısıydı Sevme. Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu de, neredeydin diye soruyor bu zamana kadar. Gerçi her şeyin bir vakti var, yani sormamak mı lazım, ne dersiniz?

0: ya hiç gelmesin.
1: Vakti zamanı gelince o da oluyor, geliyor da, buluyor da, değil mi? Çocukken böyle hani umutla kopardığımız yapraklar böyle büyüyünce ne oluyor? Yerini gerçeklere bırakıyor. Çünkü hayat öyle seviyor sevmiyor diye değil de emek veriyor mu yanında duruyor mu diye artık cevap arıyor. Yine de insanın içinde hani o son yaprağa umut bağlayan küçük bir çocuk vardır ya, hep o kalıyor böyle bir tarafımızda, değil mi? Seviyor mu sevmiyor mu?

Evde, işte, yolda, nerede olursanız olun bizimle olanlar, efendim sesimize ortak olanlar, milyonların buluşma noktası, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 gün boyu sizinle olmaya devam ediyor biliyorsunuz. En güzel şarkıları da eşlik ediyoruz birlikte. Güzel müzik, samimi sohbet, sıcacık bir dostluk. Doğru adrestesiniz elbette. İşte o en sevdiklerimizden biri daha. Bu arada programa da dahil olmanızı beklerim. 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp attı ve Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı ulaştırın, olur mu?

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Amerikan doları 47,40, avro 54,07, gram altın 6164, çeyrek altın 10.145 lira. Brent petrol 84 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.608 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Reklam.
4: Ben büyüyünce astronot olacağım.
5: Ben veteriner olacağım.
6: Ben öğretmen olacağım.
7: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: siz. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7
2: Expertise www.radyo7.com.tr
0: www.radyo7.com.tr
3: Tıkla.
0: Anında canlı dinle.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Reklam.
0: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor. Şimdi sıradaki şarkı

Çok farklı bir dünyasın benim gözümde. Bir ömre sığmayacak kadar çok şey hissettirmiyor mu? Hani kimi huzur oluyor, kimi özlem, ama herkesin hayatında unutulması zor olan bir dünyası mutlaka oluyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İşte onlardan biri daha.

ben şöyle bir baktım, bir içime baktım, bir sana baktım. Hani insan bunu karşısındakine değil de aslında kendi kalbine söylüyor. Böyle bazı gidişler oluyor, hani iz bırakıyor diyoruz ya, yerini dolduramaz zannediyoruz. Geriye de sadece söylediğimiz bir cümle. Nedir o? Sevme bensiz.

ağlasın canım, niye ağlasın? Yani insanın en çok ihtiyacı olan şey birinin ona acıması değil ki. Gerçekten halini anlamasından bahsediyor değil mi şarkı? Biraz şöyle halimi anla diyor. Çünkü bazı yükler anlatılmıyor. Böyle sessiz sessiz biz taşıyoruz onu. Belki de bu yüzden ağla halime diyor. Yo, empati kur. Aynı duyguları yaşa. Beni bir anla. Ben kendimi ifade etmek zorunda kalmayayım diyor. Daha ne desin?

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın belediyedeki yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldığı bildirildi. Uşak Belediyesi'nde eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışan 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İncelemelerde kamunun 16 866 240 TL zarara uğratıldığının tespit edildiği açıklandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Gençlik Merkezi sorumlusu TG gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere kayyum olarak atandı. Kararın ardından şirketlerin yönetim süreçleri TMSF kontrolüne geçti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusundaki yasal düzenlemelerle ekonomideki son gelişmeler ele alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yabancı plakalı araçların Türkiye'deki ödenmemiş borçlarının sınır kapılarında elektronik ortamda sorgulanacağını duyurdu. Borcu ödenmeyen araçların yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyeceği belirtildi. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih dönemi bugün resmen başladı. Toplam 805.747 kontenjanın yer aldığı tercih sürecinde YÖK tarafından yeni açılan 16 programa ilk kez öğrenci alımı yapılacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 28, İstanbul 30, İzmir 36, Antalya 43, Samsun 27, Yozgat 23, Erzurum 28, Şırnak 39 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. İran hükümet sözcüsü, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük 230 milyon metreküp doğalgaz üretim kapasitesini kaybettiğini bildirdi. MTV ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor. Ödemeler cuma günü sona eriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
0: Halkbank. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

90'ların unutulmaz şarkılarından biri. Kalabalıkla başlıyormuş yolculuğu ama insan en çok kendini böyle hani sessizliğiyle baş başa kaldığında söylüyor ya. Sonra alışıyor. Sonra efendim o ne fırtınalar ürkütüyor, ne rüzgar savuruyor. Bazen de insan efendim kaçtığı için değil de hani sığındığı liman oluyor kendi kendine. Demir attım yalnızla. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Bir de şöyle hani sitem ettiklerimiz var. Her daim aklında olayım, beni hatırla.

uğraş. Bazen ne kadar uğraşırsan uğraş, istediğin olmuyor. İşte böyle emek veriyorsun, bekliyorsun, plan yapıyorsun. Sonunda elinde sadece ne oluyor? Tecrübe kalıyor tabii, başka bir şey kalmıyor. Ama o tecrübe de insanı bir sonraki adıma daha sağlam hazırlıyor mu? Elbette öyle. Uzaklarda olan sevdiklerinize de sesleneceğiz. Sizlerden gelen güzel mesajlarda bu arada adınızı, bulunduğunuz yerlere yazıyorsunuz değil mi? Gerek Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden, gerekse Radyo 7 Instagram'da benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Bugün radyoya da sizi nerede yakaladı merak ediyorum. Direksiyon başında mısınız? İş yerinde mi? Evde kahvenizi mi yudumluyorsunuz? Yoksa yolda mısınız? Güzel şarkılar. Şimdi kabul edelim. Hani eski şarkıların yeri gerçekten başka değil mi? Böyle aradan yıllar geçiyor ama ilk duyduğunuzdaki hissi yine yaşatıyor değil mi bizlere? Galiba bazı şarkılar eskimiyor, sadece daha da kıymetleniyor.

nerelerde? Kayseri'de Merve var. Annesi için bir şarkı rica ediyor. Sinop Erfelek'te Nihat Çetinkaya ve oğlu Murat Han var. Yolculuk anında bizleri dinliyor. Eşine ve kızına şarkı armağan ediyor. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum sizlere. Nerelerde bizleri dinliyorsanız. Konya'da Ayşe Hanım var. Oh, çayını yudumluyor o da. Sıradaki şarkı sadece bana gelsin demiş. Gelsin vallahi.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakar.

Islanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakar mısın sen? Yağmur ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

0: devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Milattan önce 600'de Thales, amberin sürtünme ile statik elektrik ürettiğini keşfetti. Bu, elektriğin ilk gözlemi olarak kabul edilir. William Gilbert, 1600'lü yıllarda elektrik ve manyetizma üzerine çalışmalar yaptı. İlk olarak elektrik terimini tanıttı. 20. yüzyıla geldiğimizde Nikola Tesla, elektrik sistemlerini ve Thomas Edison da aydınlatma sistemlerini geliştirdi. Türkiye'de ilk elektrik 1902 yılında İstanbul'da kullanıldı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj
6: Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj
9: Oto Ekspertiz. Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Paketiniz var.
11: Ha, nereden?
10: Gelecekten.
11: İçinde ne var?
10: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: emeklilik.
1: Reklam.
2: Radyo 7.
3: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: bana sevmeyi.
1: Bursa Keleş'te Hatice Boz var. Şantiyede işçilerle beraber öğle yemeğinde bizlere eşlik ediyorsunuz demişler. Eksik olmasınlar. Sizler de bizlere eşlik ediyorsunuz. Yayını sürekli takip ediyorum demiş. Memleketimizden İstanbul'a dönüş yapıyoruz diye. Yollarda bizleri dinleyen eşi Uğur Güven ve çocukları Muazzefe ve Umut Emir'e şarkı isteyen dinleyenimiz. Ay, isminiz de yazsaydınız ne güzel olurdu. Patlıcan mı kurutuyorsunuz? Oh, kışa hazırlık. Ankara Keçiören'den selamlar gönderen Döne Hanım. Sevgiler, selamlar size de. Kolaylıklar diliyorum Ankara ve size. Sonra bana esmeyi. Beni sevenlere şarkı olur. Zeliha Hanım, ay Zeliha Hanım ne güzel görünüyorsunuz böyle. Mantıcıda çalışan arkadaşları var. Hacer, Nilay, Asiye, Melek. Seda Zeliha için istiyorum demiş. Bunlar nedir böyle, bindallı mı giydiniz? Ay güzel görünüyorsunuz hanımlar. Tabii ki şarkı armağan ederim size de.

Şimdi bu şarkıyı dinlerken hani diyoruz ki birini sevmek, hoşlanmak değil. Kırılma ihtimalini göze almak da çok önemli değil mi? Yani ne bileyim hislerini gösterebilmek, gerektiğinde gururunu bir kenara bırakabilmek. Ne bileyim sevilmeme ihtimali de var çünkü hani hayal kırıklığı da var ya. Ama yine de kalbini açabilmek de elbette cesaret.

Bu şarkılar böyle alıp götürüyor bizi nerelere kim bilir. Afyonkarahisar'da Mustafa Bey. Aydın Yenipazar'da kim var şöyle bakıyorum. Sadullah Akgöz bizlerle. Mehmet

0: Akbank.com'da.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: www.radyo7.com.tr
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Paketiniz var.
8: Ha, nereden?
7: Gelecekten.
8: İçinde ne var?
7: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.

Tüm şarkıları göndereceğiz Paşaköy ve Mehmet Koç'a. Az önce de söylemiştim. Aydın Yenipazar'da bizlerle olan dinleyicimize de Bolu'ya da göndereceğiz. Mustafa Bey var Afyonkarahisar'da.

0: telefon versem.
1: Doğru numara mı? Doğru numara. Hep yazıyorum demiş. Vallahi sizler hep yazın, ben mesajlarınıza bakıyorum. Antalya Kepez, Mısır Çarşısı'nda Sultan Er Yiğit var. Hollanda Amsterdam'da kim var? Bu fotoğraf nereden gelmiş? Mustafa Bey ve oğulları var. Mert, Metehan. Uludağ selamlar der. Güzel görünüyorsunuz. Çay Cuma'da Muhammed Bey bu defa bize video göndermiş. Aracında bizleri dinliyor yollarda. Almanya'da bizi dinleyen Hatice Hanım'a selamlar. Hatice Hanım, ne zaman geliyorsunuz? Şafak kaçtı valla. Muhammed Bey sayıyordu. Şimdi böyle yan yana fotoğrafları bekliyorum. Şöyle bir yan yana gelsinler de valla. Ben de arada böyle köprü kuruyorum artık. Merak ediyorum. Yalan da değil. Antalya'da Ferdi Aksoy var. Eşi ve çocukları için şarkı isteyen. Şimdiden teşekkür ediyorum diyen kimdir? Yasin Bey, gayrimenkul olarak sizleri dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size de Yasin Bey.

Samsun'da Gönül Hanım var, atölyede çalışırken bizleri dinliyor. Ütüler de yapılıyor vallahi. Kolaylıklar diliyorum size. Başakşehir, İstanbul'da Fatma Nur Hanım. Ordu Kumru'ya geldim, mutfak temizlerken dinliyorum siz demiş. Vallahi Allah kolaylık versin. Merdivenle o tepelere çıkılır, o dolaplar silinir, yerleştirilir değil mi? Vallahi çok zor. Sultan Gazi Habibler, bu fotoğraf kimindir? Yaylada dinliyoruz seni demiş. Mesajımı gör, gördüm vallahi. Kolaylıklar diliyorum size. Balıkesir'e de gelecek. Çilek mi topluyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Kızılcık topluyorsunuz. Bana da bak yalnız, kızılcıkla çileği ayırt edemeyen ben. Fotoğrafı açınca gördüm. Kolaylıklar diliyorum. Melike Hanım bahçesinden fotoğraf atmış bize. Oh oh maşallah.

kıymetli olanı söylüyor. Sevmek günahsa eğer diyor ama valla en kıymetli olan, en makbul olan, insana kendini en değerli hissettiren. Konya'da Mehmet Bey var. Şu an fabrikada, ofiste dinliyoruz sizi demiş. Kim için istiyor? Kayseri'de cam parçası var. Büşra Hanım, duyuyor musunuz bizi şu anda? Büşra Hanım'a sesleniyoruz. Duyuyordur herhalde. Bir de böyle cevap verdikleri zaman ben çok mutlu oluyorum. Seydişehir'de Gamze var. Kader mahkumlar için şarkı yayınlar mısın? Tabii ki. Yağmur varmış Ordu'da. Mustafa Bey öyle söylüyor. Kızlarım Masal ve Kumsal. Ay ne güzel isimleri var. Fotoğraflarını da gördüm. Güzel günlerine şahit olun. Rahime Hanım, temizlik mi yapıyorsunuz? Rahime Tutar. Kadınların temizliği bitmez diyor. Vallahi bitmiyor değil mi? Ev hanımlığı işte. Sıradaki şarkıyı kendisi için istemiş hemen.

Babamız için şarkı istiyoruz. Kim istiyor? Babaları ve anneleri için. Babaların adı Remzi, annelerin adı Fatma. Hira, İbrahim, İsmail, Zeynep. Duyuyorlarsa gönderelim. Fransa'da da Mehmet Bey var. Çok sevdiğine istiyor. Çok sevdiğiniz duyuyorsa gönderelim. Aksaray'da İzzet Taşçı var. Kalfasıyla beraber müşterilerine dinletiyorlar bize. Harikasınız, kolay gelsin.

0: devam edecek.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Danimarka temsilcisi Midland'la karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.756 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.40, Euro 54.03, gram altın 6.146 lira, Brent petrolün varil fiyatı 85.21 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 39-41. kilometreleri, Adana-Ceyhan yolunun 30-31. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
4: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi,
5: çok iyi Avea. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
11: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
12: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
13: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tami de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Tami. Reklam.
7: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
8: Şimdi sıradaki şarkı senin için. Senin için.

0: utangaç boynunu.
1: Güzel fotoğraf karesi Antalya Adrasan'da Emrah Bey var.
0: Bu da benim sana, bu da benim sana.
1: Sonrasında bakıyorum mesajım okunmadı mı? Hediyem olsun. Şükran Hanım çok teşekkür ediyorum.
0: Bu da benim sana.
1: İnşallah o içinde bulunduğunuz çıkmazdan da kurtulmuşsunuzdur. Mesajınızı yeni gördüm bu arada. Hediyem
0: olsun. Bu da benim.
1: Diğerine bakıyorum hemen şöyle sevgiler gönderen sıradaki şarkıyı isteyen. Prenseslerim için istiyorum demiş Üsküdar'da Masal. O zaman şöyle efendim, radyonuzun sesi açıksa sevdiklerinize ve sizlere armağanımız olsun.

Almanya'da Adile Hanım temizlik yaparken, cam silerken beni dinliyor. Video göndermiş Eda Hanım, sizi temizlik yaparken dinliyorum diye. Kolaylıklar diliyorum size Adile Hanımcığım. Sevgiler, selamlar. Çok teşekkür ediyorum güzel sözlerin için. Şarkıları da bayıldım yazmış. Yine Almanya'da Yasemin Güler Yüz bizlerle birlikte. Sessiz dinleyenlerden biriyim demiş. Çok da sessiz kalmayın canım. İkizleri var, 24 yaşında olmuşlar. Barkın ve Baran. Ay maşallah. Güzel günlerini görün. Allah uzun ömürler versin. Onlar için de şarkı rica ediyor. Gönderelim tabii. Kimdir? Hemen şöyle bakıyorum ama. Neyse, güzel şarkıdan sonra bakayım. Çünkü aynı mesajı 15 kere gönderdiniz galiba.

Açtın yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Eda Saatler'in sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençtal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Ama biliyorsunuz gün boyu Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo 7'de tüm zamanların en iyileri sizlerle olmaya devam edecek. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler bir

0: Reddiler'deyiz.
1: Vodafone Reddiler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'de sınırsızca.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
4: çok daha hızlı
3: ve geniş içeriğiyle
4: çok daha zengin.
3: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.
2: Radyo 7.
0: Umran Oto Expert.
2: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz.

0: Radyo 7 Haber.
1: Antalya'nın Kaş ilçesinden dün sabahın erken saatlerinde başlayan orman yangını halen devam ediyor. Havanın kararmasıyla sona eren müdahaleler günün aydınlanmasıyla tekrar başladı. Öte yandan Muğla'da da orman yangını çıktı. Seydi Kemer Devlet Hastanesi tahliye ediliyor. Alevlere 5 uçakla müdahale edildiği öğrenildi Muğla'da çıkan orman yangını sonucu. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Özgür Özel'in yeni partiyi kurmasının ardından CHP'de istifa dalgası başladı. Aralarında büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu çok sayıda isim CHP'den ayrılarak yeni partiye katılacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yaklaşık 2 haftalık aranın ardından yeni haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve Amerika-İran savaşı gündemde. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okulların güvenliğinden sokak çetelerine, terörsüz Türkiye sürecinden Suriyelilerin geri dönüş bilançosuna kadar birçok gündem başlığı hakkında önemli mesajlar verdi. Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından alınan tedbirler kapsamında 6 kurumun yer alacağı yeni bir güvenlik protokolü imzalayacaklarını duyurdu. Üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. YKS tercihleri için üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan bulunuyor.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %47 seviyesinde. D100 Avcılar Parseller yönünde sol şeritte trafik kazası var. Sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise her iki istikamette trafik akıcı ilerliyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: İran hükümet sözcüsü, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük 230 milyon metreküp doğalgaz üretim kapasitesini kaybettiğini bildirdi. MTV ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor. Ödemeler cuma günü sona eriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibariyle annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.
0: Halkbank'ın

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 28, İstanbul 30, İzmir 36, Antalya 43, Samsun 27, Yozgat 23, Erzurum 28, Şırnak 39 derece.
2: En güvenilir

0: Reklam.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
3: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
8: Garaj Auto Expertiz.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Garanti BBVA.
2: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
6: Var var hepsi dokuda var.
7: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

sözlerdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün

sakalları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri kendi ellerimle kırdım, olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye beladan belaya girdi.

Nasıl geçti gününüz bu dakikaya kadar? Güzel miydi? Güzelse daim olsun. Yok be, çok da içime sinmedi, sıkıntılar var Talha diyorsan Allah yardımcın olsun. Allah yüreğimizi ferahlatsın, işimizi bize kolaylaştırsın. Benim dilimdeki düğümü çözsün ki anlatacaklarım var. Tesir etsin, doğru anlaşılsın. Duyanlar duymayanlara paylaşsın. Radyo 7 dinle desin, gölge yayında desin. Belki paylaştığın diyecek ki ya radyo mu kaldı? Var ya öyle bazı böyle düşünceler. Nice öyle düşünce sahibi Radyo 7'yi dinlediği zaman radyo altın çağını yaşıyormuş diye düşünmeye başlıyor. Ve meğer benim ihtiyacım olan şey böyle bir yayınmış diyor. İnşallah bugün de dedirtiriz. Hoş geldiniz, gölgedesiniz, güvendesiniz.

Rahmetli andık Müslüm Gürses'i, onunla devam ettik ve sevgili canlar, az evvel Facebook sayfamdan ve birazdan da Instagram'dan da paylaşacağım. Yayında olduğumu duyurdum. Dedim ki adını yaz. Radyo 7'de Gölgen yayında dedim. O paylaşımın altına evet adını şehrini yaz. Belki bugün adını duyabilirsin yayında, rastgele okuyorum. Bekliyorum.

sensiz, en hazin şarkıların koynundayım, en karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim, senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile

Özrü kabahatinden büyüktür bazısının. Bahanesi de yüreğinden. Ama bir de bazıları var ki cefası da sevgisinden büyüktür. Yani bir parça mutluluk için bin parçaya böler bazısı seni. Ya başka yolu yoktur yani. Bir parça mutluluk için bin parçaya bölünürsün. Böyle biri için bir daha gözden geçirmelisin. Ne yaptığını, nerede olduğunu.

Kuruya kırdım kırılmayan gururumu. İşte öyle. Gölgeni iyi dinle. Kırılarak biriktiriyoruz. Yalan mı? Yorularak ve en olmadık yerlerde susarak kendimizi bitiriyoruz. Sonra ne mi oluyor? Öyle büyük haksızlıklara sessiz kalıyoruz ki bazen, sonrasında en küçük şeylerde bile içimizdeki volkan patlayıveriyor. E sonra ne mi oluyor? Adın geçimsize çıkıyor. Evet, adımız geçimsize, tavırlarımız çekilmeze çıkıyor. Niye? Çünkü herkes son sahneye bakıyor kardeşim. Sen o hale nasıl geldin, neden geldin, bunu kimse sormaz. Sorsa da anlamaz.

Tut da yaz gibi çok güzel bir şarkıdır. Kıymetli dostlar, hayatta her şey değişir. Hiçbir şey olduğu yerde kalmaz. Yani insan eğer ben yerimde sayıyorum diyorsa yanılıyor. Geriye gider. Yani o da değişir. Bazısı ileri, bazısı geri, bazısı yukarı, bazısı dibe. Bazısının da hayatı dibe vurur, dibe. Çok örnek verebilirim de şimdi gerek yok, insicamı bozmayalım. Ama şunu söylemek istiyorum. Madem hiçbir şey olduğu gibi kalmıyor, senin sevdiğin de kalmaz. Ne demek istiyorum? Sen eğer sevdiğinin sevdiğin gibi kalmasını istiyorsan, onu incitmeyeceksin. Çünkü acı çeken bir yüreğin gözü yolda olur. Ya da yüreği sor. İlgisizlik ve incitilmişlik bir insanı baştan sona değiştirebilir.

0: yalnızlık, bir de yol lazım. Aşkı bul. Her şeyden biraz olsun gidesim var.
1: Aşkı sevdiğini sandım ben.
0: Ama
1: senle ben acıyı sevdim.
0: Evet, şu kara bahtıma razıyım ama
1: sonuna
0: sevdiklerimden çok bezdiklerim var. Dert değil be bahtımın bana ettiği, doğarken alnıma yazıp çizdiği. Beni Rabbim değil kulları incitti. Şu ömrümden ömrümü çalanlarım var. Ömrümü çalanlar var.

Bazı insanlar daha çocukken tek başına ayakta durmayı öğrenir. Daha çocukken küle döner ve küllerinden doğar. Allah yardım eder. Ve büyüdükçe yaşadığı hiçbir şeye başkaları kadar şaşırmaz. Böyle bir çocuğu yalnızlıkla korkutamazsın. Çünkü onların en güçlü yönleri yaşadıkları tecrübeler ve kırıla kırıla hissizleşen yürekler.

Sevgili dostlar, şimdi mesajlarınıza bakacağım sosyal medya hesaplarımdan. Kayseri'den İbrahim Demirkaya, Arzu Demirkaya. Kızları rahatsızmış, dua istiyorlar, dua edelim. Bu arada Kayseri demişken 7 Ağustos'ta Barış Pınarı etkinlik alanında akşam konserimizle inşallah buluşacağız. Kayseri'de duyanlar duymayanlara söylesinler. Norveç'ten Cemil, Adana Sarıçam'dan Elif, güzel ülkemin her yanındayız ama yurt dışındayız da. Fransa'dan Mulhouse şehrinden selamlar. Zevkle dinliyoruz demiş. Ankara'ya selamlar etmiş. Nilgün Aksu'ya, Atiye söylemiş bunu. Eyvallah. Evet. Kayseri Talas'tan Akın Akbulut. Selamlar hepinize. Ve Almanya Kumbach'tan Yasemin, sevgiler. Öldü.

0: Talha Bora Öge.
1: Namı diğer gölge yayında.
2: Hep gölgen seni takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
1: Gölgeyi takip ediyor. Gölge.
3: Doku Home'un katkılarıyla gölge sizlerle devam edecek.
4: Bar bar hepsi dokuda bar.
5: Reklam.

0: Biz yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Reklam.
5: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Vay be. Radyo programcılığına başladığım zamanlar geliyor aklıma. Bu 90'lı yıllardan ne zaman bir şey dinlesem ya da dinlesem. Türk pop müziğinin altın çağıdır 90'lı yıllar. Aslında 90'lı yıllar şu anlamda da çok güzeldir. Bu kadar hayatımızı gereksiz kirleten, kalabalıklaştıran unsur çok yoktu o zamanlar. Yani mahalleler vardı, komşuluk vardı, birbirini dinlemek vardı, birbirine zaman ayırmak vardı. Yani sosyal medya asosyalleştirdi bizi. İletişimin artması teknik olarak iletişimde geriletti bizi. Ne acı değil mi?

0: Evet biliyorum, hepimizde var bu ve çok da anlaşılır bir şey. Ne o? Yaz geldiği zaman kışlıklar kaldırılır. Öyle mi? Fakat devamında yapılması gereken çok önemli bir iş daha vardır. Kışlıkları kaldırdın ya, sonra da yazını kışa çevirenleri kaldıracaksın. Yani gardırop ve çekmeceler tamam, sıra yürekte.
1: Talha Bora Öge, namı diğer gölge yayında.

Evet, çok sayıda öğrenci sınavı bekledi, sınava girdi, sonra sonuçları bekledi, sonuçlar belli oldu. Şimdi tercihlerde sıra, herkes en doğru tercihin derdinde ki hakkınızda hayırlısı olsun. Ama şu da aklınızda olsun. O sınavın ötesinde hayat diye bir sınav var ve başka hiçbir sınava benzemiyor çocuklar, gençler, kardeşlerim, dostlar. Neden? Çünkü o sınavdakinden çok farklı olarak bazen bir yanlış tüm doğruları götürüyor.

Nerede deli çağım? Hani dinçliğim? Gözümde tütüyor tüm sevinçliğim. Nerede çocukluğum? Nerede gençliğim? Resimlerde kalan bir tek ben miyim? Tek suçlu ben miyim?

Pekala, şimdi yine mesajlarınıza bakmak istiyorum. Radyo 7'desiniz bu arada, gündüz 14 gece 24 huzurlarınızdayım, bir parça huzur vereyim diye. Ve her programa başladığımda sosyal medyadan da duyuruyorum. Duyurunun altına da mesajlarınızı bekliyorum. Evet. Kimler nerelerden yazmış? Buket Öğretenoğlu Almanya'dan, annesiyle dinliyormuş. Annesi buradan oraya yanına gitmiş maşallah. Allah sevdiklerinizle kavuştursun böyle hayırlı güzel sebeplerle. Süleyman Yiğit emekli uzman çavuşmuş. Selam olsun askerimize, polisimize bu vesileyle. Denizli Çardak Havalimanı'ndan selamlar demiş Çerkezoğlu Hasip. Çok güzel bir havalimanı. Almanya Freiburg'dan Aslan Ozan. Emine Hanım İstanbul'dan selamlar demiş. Eyvallah.

çok güzel türküler. Hani bugün bir ara bahsettim ya 90'lardan, eskilerden. Çok güzel zamanlardı müzik anlamında. Yine bir parça var ki beni eskilere götürür. Emrah'ın yorumu, bu şarkıdaki o naif düzenleme. Böyle çok gürültüsüz, böyle sakin. Türkünün ruhuna uygun. Bak bak, güzelliğe bak. Çok severim, biliyor musun? Yahu Emrah be. Şöyle güzel bir albüm yapsa. Böyle pop mop değil. Böyle arabesk. Böyle türkü. Eskiden İbrahim Tatlıses de öyle yapardı. Emrah da kasetin bir yüzü türkü olurdu. O kaset olduğu zamanlar. Ya A yüzü arabesk, B yüzü türkü veya tam tersi, çok güzel olurdu. Aha. Ne olacak bizim bu eskileri özlememiz? Yaşla mı alakalı, yoksa hakikaten özlemekte haklı mıyız?

Bilenler bilir, yeni nesil bilmez, hatırlamaz. Emrah küçük Emrah'tı uzun zaman. Aynı dönemde küçük Ceylan da vardı. Hemen hemen dönemleri aynıdır. Bir dönem böyle küçük sanatçılar gündemdeydi. Albümleri satar, konserleri acayip dolardı. O dönemde böyle küçük diye anılanlardan bir Emrah kaldı, bir de Ceylan.

0: Bazısının canına tak ettirirler ve der ki, belki de içinizde diyenler vardır, böyle biri artık yok deyin, bitsin, peşimden gelip de yormayın beni. Ruhum bedenimden ayrılıp gitsin, aramayın, sormayın beni. Söylemem yerimi, sormayın. Sormayın soru, bu çetin yolculuk belki en zoru. Kaçıyorum artık meçhule doğru. Aramayın, aramayın beni. Her şeyden vazgeçtim, bir karar verdim. Şimdi uzakları göze kestirdim, dönüşü olmayan bir yola girdim. Beklemeyin beni.
1: Bugün hiç tadım tuzum yok, üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca. Tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca.

az bile bana bu yaşadıklarım. Böyle bir hayatı çoktan hak ettim. Birikti suçlarım, günahlarım.

Sevgili dostlar, turnem devam ediyor. Türkiye turnemiz yoğun ilgilerinden dolayı o konser alanı doldurdular ve tekrar Kayseri'de buluşuyoruz. Barış Pınarı etkinlik alanında 7 Ağustos akşamı sevgili dostlar, o muhteşem alanda, muhteşem bir akşamda gönül gönüle olacağız. Türkülerle, şarkılarla, şiirlerle bekliyoruz. Hem Kayserilileri hem de gelebilecek herkesi.

0: karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 39-41. kilometreleri, Adana-Ceyhan yolunun 30-31. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Bar bar hepsi dokuda
3: bar. Reklam.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizle.
6: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri

0: Fertiz.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
0: Pilot garaj oto ekspertiz.
3: Benzerini değiştir, havan değişsin. Kompens.
4: Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna...

0: aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

0: Dilerseniz bu güzellikte devam edelim. Bu yara başka yara diyelim.
1: Vay, vay.
0: Efendim Radyo 7 burası. Gölgedesiniz, güvendesiniz ve en önemlisi alışkanlığınızdasınız. Türkiye'nin alışkanlığı, insanımızın alışkanlığı. Ne güzel.

yaşım bu gurbete düşer ki yarimden kaldım ayrı.

Biliyorum. Sen bazılarını kırmamaya çalıştıkça onlar zannediyor ki sen cevap vermesini bilmiyorsun. Değil mi? Ya da kendini savunamadığını zannediyorlar. Fakat ben biliyorum asla öyle değil. Senin de ağır cümlelerin var. Tabii. Ama o cümleleri söyleyecek merhametsiz bir yüreğin yok. Ama biliyorum seni zorluyorlar.

0: Tabora Öge ile son 10 dakika.
1: Evet, bir programın daha sonu geldi. Sizleri seviyorum. Çok içime sinen bir programdı. Katılım sağlayan herkese, dinleyen, dinleten, seven, sevmeyen herkese selam ve teşekkür. Duayla başladık, duayla bitirelim. Ben diyorum ki ya Rabbi, benim Radyo 7'de sesimi duyan, beni dinleyen kullarının sessizce içine attığı dertleri sen biliyorsun. Kimseye anlatamadıkları yükleri var. Sen o yükleri hafiflet. Bekledikleri bir haber vardır. Güzel olsun diye dua ettikleri, hayırlı zamanda hayırlı şekilde duymalarını nasip et. Darlıklarından kurtulsunlar. Hepiniz kurtulun. Tüm kalbimle buna dua ediyorum. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yine Radyo 7'de gündüz 14 gece 24 huzurlarınızda olacağım. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Evet, dün gitti yarın gelmedi, anı yaşayın. Bendeniz Talha Bora Ögen, namı diğer gölgenizden. Şimdilik muhabbetle

0: Dokovom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi
1: Dokovda var. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
2: Reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor.

0: www.rampyedi.com.tr
1: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
2: bir adım önde. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Antalya'nın Kaş, Muğla'nın Seydikemer ve Balıkesir'in Edremit ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevlerin kontrol altına alınması için bölgedeki söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran bağlantılı bir gemiye düzenlediği saldırı sonrası İran'ın misilleme hazırlığında olduğu ancak yoğun diplomasiyle gerilimin şimdilik yatıştığı öne sürüldü. Uluslararası kamuoyu bölgedeki hassas dengeleri yakından takip ediyor. Haçlı Şabi, ABD ve Suudi Arabistan ordularının Irak'ın çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 20 mensubunun öldüğünü, 30 mensubunun ise yaralandığını duyurdu. Saldırıların ardından bölgede güvenlik alarmı verildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs meselesinde görev süresi boyunca sergilediği çabaların takdirle karşılandığını belirtti. Keçeli, Türkiye'nin yapıcı tutumunu sürdüreceğini vurguladı. Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nin Osmaneli-Bursa hattındaki çalışmalarda son aşamaya gelindi. Modern demiryolu hattında çok yakında test sürüşlerinin başlatılacağı açıklandı. Ordu, Sakarya, Kocaeli ve Düzce'nin Karadeniz kıyılarında olumsuz hava şartları ve rip akıntısı sebebiyle denize girmek geçici olarak yasaklandı. Ekipler sahillerde denetimlerini artırarak vatandaşları uyardı. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 2026 YKS tercih sürecinin resmi olarak başladığını duyurdu. Adayların tercihlerini belirlenen tarihler arasında ÖSYM'nin sisteminden tamamlamaları gerektiği hatırlatıldı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık, Haliç Köprüsü ise çift yönlü olarak yoğun görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip Arvento, sistemi. Arvento. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,39, avro 53,97, gram altın 6128, çeyrek altın 10.090 lira. Brent petrol 86 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.566 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Finlandiya ekibi Inter Turkiye konuk olacak.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak.

3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bir

0: Yatırım var.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
0: Vodafone Red'le sınırsızca.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin en

0: bisikletfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
3: bir adım önde. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAS, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
5: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
6: Bugün Getir Büyük'te 15'li CP Büyük Boy Yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda 6.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca gazoz.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Size Fuzuli uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı, Hertel'den Ebruli'yi sunar. Anne.

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk. Aşkın yayın hali ebrulimiz işte başladı. Aşkın sesi bendeniz Venha Sarıoğlu. Yine muhteşem bir liste hazırladım sizler için çok güzel şarkılarla. Keyifli dakikalar bizi bekliyor. Siz Türkiye'nin alışkanlığı olan o güzel müziklerin ve ruhunuza iyi gelen frekansınızı asla terk etmeyin. Bizimle birlikte olmaya devam edin. Aşkın sesine ve Radyo 7'ye kulak vermeye devam edin. Hoş geldiniz ve aşk ola.

0: çocuk olsun.
1: İnsanoğlu Ademoğlu işte. Çocukken büyüseydim adam olsaydım. Büyüyünce çocuk olsaydım. Der dururuz değil mi? Şöyle hayatın tabii ki iniş ve çıkışlarıyla zaman zaman bunlar söylenir. Ama çocuk kalabilmek, çocuk ruhunu kaybetmemek çok kıymetli bence.

Aşıkların şarkısı olma adayıydı. Oldu bile birçoğunuzun herhalde, değil mi? Sizin şarkınızı size armağan etmiş olayım efendim. Her şeyini kaybediyormuş gibi hissettiğinde ağaçları hatırla. Her yıl yapraklarını kaybederler ama yine de dimdik ayakta durur. Daha güzel günlerin geleceğine sabırla beklerler. Ve bu arada canlanır, dirilirler.

vazgeçmek zorunda kaldığı anlar var. Ama vazgeçmek istemez. Gerekli çabayı gösterdiyse, vazgeçmeniz gerektiği anda da vazgeçmek en doğrusudur. Çünkü gereksiz yere zaman kaybetmek yanlış. Bu hayata bir kez geliyoruz çünkü. Aşk olsun.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Amerikan doları 47,40, avro 54,01, gram altın 6123, çeyrek altın 10.060 lira. Brent petrol 86 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul'u 100 endeksi günün şu dakikalarında 13.548 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Reklam.
6: Ben büyüyünce astronot olacağım.
7: Ben veteriner olacağım.
6: Ben öğretmen olacağım.
8: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
12: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarına.

0: bir reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'de Nebuli'ye devam ediyor.

0: Vefadan belli olur insanın özü, öyle değil mi sevgili Can Bağları? Nankörse tartmadan söyler acı sözünü. Düşmana bakar gibi değişir yüzü. Yüzü gözü böyle bir başka olur. Sözü. Öfkeyle geleni değil, hatır bileni severiz.
1: Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye. Beladan belaya girdi.

saygısız olmaz değil mi? Her şey gerekli. Her şey olabilir ama mutsuzluk devam eder. Saygı, sevgi, hürmet, sadakat, bunlar bir arada olup yemesi içmesi bir şekilde bir dilim ekmek değil midir? Bir somun ekmek değil midir sonuçta? Karın tokluğu dediğiniz şey bir lokma değil mi efendim? Öyle olunca diğerleri eksik olursa olmaz. Onları tam olmalı. Ruhunu beslemeli insan.

0: insanım.
1: Sen iyiyken dünyanın en harika insanısındır. Boş yere sabrın sınanıp da tersini gösterince senden kötüsü yoktur. Ne hale getirdim denmez de işte sen busun denir. O nedenle yormayın kendinizi. Susanı dilsiz, konuşanı arsız sayarlar. Kusurların bin bir türlüsünü yaparlar da konu sen olunca hep ama hep mükemmeli ararlar. Unutmayın sevgili canlar, siz var ya, iyiken dünyanın en harika insanısınız. Ve iyi olmaya da devam edin. Asla kendinizden taviz vermeyin.

0: İnsan hayatında gerçek dostlarının olması ne güzel bir şeydir.
1: Sokaklar şahit.
0: Evet. Senin varlığında sana ne yapar? Güzel sohbetler sunar. Ama bir de Allah'tan bahseder. Senin yokluğunda ise Allah'a senden bahseder. Bak, gerçek dostun en önemli özelliklerinden biri aşk olan.

Az önce dedi ki dua edenin dostun en güzelidir diye. Dua deyince şunu da hatırlatmak gerekir diye düşünüyorum. Dua gezicidir. Evet, kalbinden diline, dilinden semaya, semadan Allah'a.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Ben büyüyünce astronot olacağım.
4: Ben veteriner olacağım.
3: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Sana iyi gelecek.
7: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
9: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
10: Hangi halı değil hangi gümüş suyu? Böyle bir dünya var.
11: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.
10: Dünya katılım var.
12: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
10: Orijinal Çamlıca gazoz. Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
13: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
14: İklimsa ekspertise Dino bile.
15: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
16: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
17: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
18: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
19: Pilot Garaj Shop'a Expertise.
20: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
21: Bir reklam.
22: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Muğla'nın Seydi Kemer, Balıkesir'in Edremit'le Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Seydi Kemer'deki yangında bazı evler ve devlet hastanesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Fethiye Antalya Karayolu da ulaşıma kapatıldı. Öte yandan Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Kemer Kumluca D400 karayolu trafiğe kapalı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Üniversite adayları için tercih dönemi bugün başladı. YKS tercihleri için üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. Yargıtay WhatsApp üzerinden yapılan özel yazışmalarla ilgili milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Ekran görüntüsü alanlar dikkat, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alabilirsiniz. Japonya'da yer yerinden oynadı. 7,1'lik deprem sonrası patlama ve heyelan yaşandı. 13 kişi öldü, 31 kişi yaralandı, binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Artvin-Erzurum yolunun 0.37. kilometreleri, Aksaray-Nevşehir yolunun 29.31. kilometreleri, Iğdır-Tuzluca yolunun 22-25. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Çip üreticilerinin hisselerindeki düşüş ve jeopolitik gerilimler risk iştahını düşürürken küresel piyasalar Fed'in açıklayacağı faiz kararına odaklandı. BMW, Çin pazarındaki zayıflama ve artan maliyetler nedeniyle çoğu Almanya'da olmak üzere yaklaşık 8 bin kişiyi kapsayan bir istihdam azaltımına gidecek. Yılın ilk yarısında Avrupa Birliği ülkelerinde van tipi hafif ticari araç satışları %1,9, kamyon satışları %9,8 ve otobüs satışları %22,7 yükseldi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Paul Nipkow, 1884, dönen bir disk kullanarak görüntüyü satır satır tarayan Nipkow diskini icat etti. Bu mekanik televizyonun ilk temelini oluşturdu. John Lucky Bird, İngiltere, 1926 yılında çalışan mekanik televizyon sistemini tanıttı. İstanbul Teknik Üniversitesi, 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon denemelerini yapan kurumdur. 1964 yılında TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kuruldu. 31 Ocak 1968 tarihinde TRT Ankara Televizyonu resmi olarak ilk yayınına başladı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Reklam.
5: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
7: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

0: Sertünsüz.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Şarkıları birbirinden güzel şarkılar yine şöyle emrinize amade akmaya devam edecek. İmkansızlıklar hayatımızda vardır. Herkesin kendine göre bir imkansızı vardır. İşte o imkansızlara armağan edelim bu güzel şarkıyı. İmkansızlıklar inşallah fırsata dönüşsün, daha güzel şeylere o gebe kalsın, ne bileyim daha farklı olsun, hani umutsuz bir hale bizi sürüklemesin. Umut var olmaya devam edelim.

aldıkça fark edersin ki en sağlam dostun aslında annendir. Kavga da etsen, küssen de ne gider ne bırakır gider ne de seni terk eder. Çünkü o hayatının başından sonuna kadar seninle yürüyen tek insandır.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Gülen Hancı ve Özgün Uğur'u dinledik efendim. Şimdi ise Berivan Meşeler'e şöyle bir geçiş yapalım. Adalet ne güzel bir kelimedir. Duyduğunuz anda içinizi rahatlatır. Ama adalet sadece ben haklıyım demek değildir. Acaba haksızlık ediyor muyum diyebilmektir.

şimdi yine ne yapalım? Artık mesajlarınızı almaya başlayalım. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de WhatsApp hattı üzerinden ne yapacaksınız? Mesajlarınızı göndereceksiniz 0507 977 0101'den. Sevgili Can Bağları, gönderin gelsin mesajları, yine bol bol okuyalım. Bakalım kimlere selamlar gidecek, hangi şehirlerimize selamlarımızı ileteceğiz. Bizi dinleyenler kimlermiş bir görelim.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak. Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAS, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
9: Dünya Katılım var.
10: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
12: Kazancım Net, Sigortam Net.
13: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
14: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
15: Ekspertise Dino Bile.
16: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
17: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
18: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
19: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
18: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
21: Sistem dondu, online satışım durdu.
22: Tahmin de çözülsün.
21: Nasıl?
22: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
21: Büyüksün.
22: Abartma. Tahmin dersin, Tahmin. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı söyle.
21: Tahmin.
22: İşlerin su gibi yolunda akıyor, öyle söyle.
21: Yürü be Tahmin.
23: Tahmin uygulamasını indir, çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be, Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
24: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur.
25: Bir reklam.
0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Fatih Falı ayrılık diyor. Fatih kısa parmak sevenlerine armağanım olsun özellikle. 0507 977 0101'den gelen mesajlara şöyle hemen dönüyorum. Ankara'dan Murat, bir tane be Mehtabıma gelsin, teşekkürler ablacım demiş. İyi yayınlar. Elazığ'dan Cengiz Aydemir, bu dünyada huzur bulduğum kişi olan eşim Sevdam için özel bir şarkı. Hemen bu şarkıyı gönderelim efendim.

İnsanların seni anlamasını bekleme. Hiç bekleme. Sen doğruluktan ayrılma. Çünkü hakikat alkışla değil, duruşla, duruşunla değer kazanır.

Sevgili Kübra, tüm şarkılar evimin neşesi, yuvamın huzuru, sevgilim Musab'ıma gelsin demiş. Konya'dan Özlem, kendim için istiyorum demiş peki.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Reklam.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
5: Bugün Getir Büyük'te 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: biz.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında.
0: Pilot garaj şoför ekspertiz.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Muğla'da çıkan orman yangını kabusa dönüştü. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Yangının yaklaştığı evler tahliye edildi, hastane boşaltıldı. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Antalya Kumluca'daki orman yangını da yürekleri ağza getirdi. Yangının tehdit ettiği mahallelerde alevlerden kaçış vardı. Balıkesir Edremit'te de aynı korku yaşanırken orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Gazze'de silahlar yine susmadı. Bombaların hedefinde bu kez bir cami ve mülteci kampı vardı. Cami tamamen yıkıldı. Çadırları vurulan Filistinliler yaralandı. Can kaybı 73 bini aşarken Netanyahu Washington'da protestolarla karşılandı. Gülistan Doku cinayetinde yeni itiraflar geldi. Cinayette Umut Altaş Amerika'daki cezaevinden konuştu. Genç kızı öldürmekle suçlanan arkadaşı Mustafa Türkay Sonel'le aralarında geçenleri anlattı. Vali Tuncay Sonel'in delil karartmak için devreye girdiğini söyledi. Türkiye Sigorta ve Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliği anlaşması imzalandı. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıracak emeklilere %30'a varan indirim kampanyası başladı. Alışverişte market değişince fiyat da değişiyor. Aynı marka ve aynı gramajdaki ürünlerin fiyatı iki katına kadar çıkıyor. Öyle ki sebze ve meyvede fark %100'ü buluyor. Ambalajlı ürünlerde ise %60'a ulaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.501 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.40, Euro 53.99. Gram altın 6.112 lira, Brent petrolün varil fiyatı 87.96 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %67 seviyesinde. D100 Haliç Yan Köprü Otakçılar yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Kazaya müdahale ediliyor sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun, Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var. Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı'na E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yoğun durumda.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Burası Radyo 7.

Trabzonspor'un yeni transferi Rene Mitongo, Bordo Mavili takımın Avusturya kampına katıldı. Gaziantep Futbol Kulübü, FIFA tarafından geçmiş dönem borçları nedeniyle uygulanan geçici transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu. 2026 Milletler Ligi çeyrek finalinde filenin efeleri Slovenya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Doğu Karadeniz kıyıları, Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 28, İstanbul 27, İzmir 36, Antalya 41, Kayseri 30, Sinop 29, Kars 28, Şanlıurfa 40 derece olacak. En güvenilir

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
4: Böyle...

0: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Bir reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Reklam.
5: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor. Hangi halı değil, hangi gümüş
6: suyu? Burası Radyo 7.

7'de birbirinden güzel şarkılar devam ediyor ve şimdi de hemen Arzu'ya geçelim istiyorum ve mesajlarınıza şöyle bir dönüyorum. Bu arada sizler göndermeye devam edin. 0507 977 0101. Son saatimde de bol bol okuyacağım mesajlarınızı. Merhabalar abla, ben Mehmet Şanlıurfa'dan kucak dolusu selamlar iletiyorum demiş. Müslüm Gürses'ten bir eser dinlettim. Bu güzel eseri armağan edeyim, kabul buyurun. Ve sizin için armağan edelim, tüm sevdikleriniz için.

gidemem. Biri gittim gideli der, biri de gidemem der. Hayat içinde akar gider Ademoğlu ve akışlar içerisinde tabii ki doğru duruşunu ve doğru bildiklerinden ödün verme.

gün sesime ses değilse çığlık oluyor. Üşüyor toprak, taşlar üşüyor. Vuslatı yakın eden yollar üşüyor. Bugün kederliyim, beterim bugün.

onu dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Çay Diyarı Rize'ye çay elinden selamlar sevgiler Ayhan Bozkurt. Serin havada sahilde bisiklet sürerken sizi dinliyorum demiş. 15 günlük polis oğlum Ahmet'ime, polis adayı küçük oğlum Efe'me, tüm sevdiklerime ve Radyo 7 personeline, sevenlerine armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel yapıyorsunuz. Sağlıklı günler dilerim Rabbim. Sağlık, sıhhat, afiyetinizi bozmasın. Osmaniye'den selamlar, iyi yayınlar Turgut Özal. Tam 10 yıldır dinliyorum demiş. İlk defa yazdım. Çok teşekkür ederiz. Nice 10 yıllara inşallah.

Abicim çok mesajım var, bol bol okuyacağım. Bizim bir tane ablamız var, o da Vener ablam demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. İskenderun'dan Mehmet Acar. Biricik bir tanem, çok sevdiğim eşime armağan edersen kardeşini mutlu edersin. Ne demek, bir değil bütün şarkılarımızı armağan ederiz. Çok selam olsun size ve saygıdeğer eşinize. Elazığ'dan Firdevs Budak. Şu an balkonda oturuyorum, el işimi yapıyorum ve tabii ki Radyo 7 dinliyorum demiş. Yarın ameliyat olacağım. Tüm dinleyicilerden dua istiyorum. İyi yayınlar, sevgiler. Öncelikle kolay gelsin ve Rabbim Şafi ismiyle şifalar versin. Evet sevgili dinleyenlerimiz, sizler de dua ederseniz Firdevs kardeşimize inşallah Rabbim Şafi ismiyle şifalar versin.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Çip üreticilerinin hisselerindeki düşüş ve jeopolitik gerilimler risk iştahını düşürürken küresel piyasalar Fed'in açıklayacağı faiz kararına odaklandı. BMW, Çin pazarındaki zayıflama ve artan maliyetler nedeniyle çoğu Almanya'da olmak üzere yaklaşık 8 bin kişiyi kapsayan bir istihdam azaltımına gidecek. Yılın ilk yarısında Avrupa Birliği ülkelerinde van tipi hafif ticari araç satışları %1,9, kamyon satışları %9,8 ve otobüs satışları %22,7 yükseldi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
7: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
8: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
9: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
10: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
11: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
12: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Ekspertise Dino bile.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

güzel Kazım Koyuncu eserini Feridun Bey'e armağan edelim. Bartınlı Feridun. Yoldayız, ustam Emrah Salcıoğlu'na gelsin, iyi yayınlar dilerim demiş. Selam olsun, çok teşekkür ediyorum. Merhaba abla, bahçede çalışırken sizi dinliyorum demiş. Hastanede yapmakta olan canıma, sevgilime gelsin, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum, Rabbim şifalar versin, Şafi ismiyle inşallah.

Yalnızca sitem. Ve şimdi şöyle bir bakıyorum, Konya Ereğli'den Tevfik, sizin için de armağan edelim bu güzel eserimizi. Ömrüm Esengül'e hediye etmek istiyorum. Selam olsun efendim. Konya'dan yazıyorum, şu an işten eve gidiyorum, sizi severek dinliyorum demiş. Ömrüm için demiş, Derya Bedavacı'dan demiş bir başka kardeşimiz de. Selamlar abla, Samsun Bafra 5 hat dolmuş durağından. Fatih, sıradaki şarkı 5 hat durağına gelsin. Kolaylıklar diliyorum Fatih kardeşime ve diğer bütün kardeşlerimize. Ve Kazıkbeli yaylasından Sis'e dönen sevgili eşim Gökhan Kasap ve biricik oğlum Talha Kasap, dedemiz Musa Kasap, babaannemiz Ayşe Kasap ve halamız Göknur yaylaya gelsin lütfen demiş. Yanar Hanım, inşallah görürsünüz, gördüm efendim, buyurun. Anladım.

Ve dönebilsem en başa. Ah, öyle bir şey olsa. Kimler kimler, nerelerden, nasıl şekillerden döner değil mi efendim? Ceyhan Hanım, Murat programınız çok güzel demiş. Hüseyin, eşim Tuna ve kaynım Mehmet ve yengem Sevgi'ye gelsin. Mersin Ayva Gediğinden dinliyoruz demiş. Çok selam olsun. Konya'dan Ayşe selamlar. Yürüyüş yaparken dinliyorum. Eseri kızım ve bana gelsin. Teşekkürler demiş. Huzurlu akşamlar, keyifli programlar. İnegöl'den güçlü kızı Nazlı. Filiz eşiyle tütün kırıyor ve şu an keyifle dinliyorlar. Eşim Çağlar için demiş. Onları çok seviyorum. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: birleştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır. Reklam.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de. Doğada ne varsa
1: Zevra'da. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
4: Bugün Getir Büyük'te 15 TCP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Paketiniz var.
8: Ha, nereden?
7: Gelecekten.
8: İçinde ne var?
7: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Reklam.
1: Bugün Getir Büyük'te 15 dizi ipi büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir,
0: reklam.

Bu saatte nereye gidilir? Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'ye gidilir. Çünkü Murat Çetin'le Kum Saati başlıyor. Hepinize iyi akşamlar. İnsan bazen hayatın yorduğu yerleri kimse görmesin diye gülümsemeyi seçiyor. Şu anda gülümseyen yüzleri görüyorum. Ama bilirsiniz en güzel yaralar sevgiyle sarılan yaralardır. Bu akşam gönlünüze biraz olsun hafiflemesi dileğiyle en güzel şarkılarımızla huzurlarınızdayız. Murat Çetin'le Kum Saati başladı.

Bazı şarkılar vardır, ilk notası çaldığında sizi yıllar öncesine götürür, bir sokağa, bir mektuba, bir tebessüme. İnşallah hatırladıklarınızın en güzeli sizinle olsun. Ferhat Göçer bizlerle birlikte, günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olan dinleyenlerimiz var. Hepinize hayırlı ve keyifli yolculuklar.

0: ben gelin indim senin. Yârim, yârim, damadım der.
1: Evet, bu akşam sesli mesajlarınıza yer vermek istiyorum. Ufak bir ricam olacak. Sesli mesajlarınızı kayıt ederken lütfen gürültüsüz ortamlarda kayıt edip bizlere iletirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca mesajlarınızın da kısa olmasına önem gösterin ki bizlere sesli mesajlarını ileten tüm dinleyenlerimizin sesli mesajlarınıza yer vermiş olalım yayınımızda. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: bırakıp gidiyor.
1: Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de bela. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de bela. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de bela.
1: Hayat bize bir şeyler alıyor, öyle değil mi? Ama her gidenin ardından yeni bir umut bırakıyor. O yüzden ne yaşarsak yaşayalım, umudun kapısını asla ve asla kapatmayalım. Gurbette olup bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimize saygılar, sevgiler. Bu güzel esiri de sizlere armağan edelim.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Artvin-Erzurum yolunun 037. kilometreleri, Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Iğdır-Tuzluca yolunun 22-25. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor. Kolici.com.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

akşam kalbiniz iki duygu arasında kaldı. Gitmekle, kalmak, unutmakla, hatırlamak arasında. Zaman bazen en doğru cevabı sessizce getirir. Yeter ki yakalamayı bilelim. Sevgili dinleyenler, Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'in Akım Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Birazdan bizlere iletmiş olduğunuz WhatsApp üzerinden sesli mesajlarınıza kulak vereceğiz. Radyolarını yeni açan, aramıza yeni katılan dinleyenlerimiz varsa 0507-977-0101 WhatsApp hattımız, sesli mesajlarınızı iletebilirsiniz.

0: gecemden.
1: Konya Seydişehir'den Mustafa, sıradaki şarkıyı Yanımdaki Dünya Güzel'ini istiyorum.
2: Ben Stuttgart'tan Levent, sıradaki parçayı eşim çocuklarım için armağan ediyorum.
3: Ben Erzurum'dan Ela Nur, İbrahim Erkal'dan Ömrüm şarkısını çalarsanız çok seviniriz.
4: Tabii ki çalarız. Yeter ki sizler mutlu olun, sevinin. Sezen Aksu'nun hemen ardından rahmetli İbrahim Erkal bizlerle.

0: saatte hala direksiyon başında olan bütün şoför dostlarımıza, gece vardiyasında çalışan emekçilerimize, polisimize, askerimize, sağlık çalışanlarımıza selam olsun. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, yolunuz açık etsin inşallah.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katıyor.

0: Tarsus'ta bulunan eşim Neslihan Arı'ya sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.
1: Ben Fadime, Adana'dan selamlar. Beni merhametiyle, vicdanıyla büyüten, her zaman arkamda dağ gibi duran canım babam için sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum.
2: Balıkesir'den seni dinliyorum. Aşkın oğuldan aşkına yanmışımı çalar mısın?
3: Elbette ki çalarız. Allah kimseyle, sevdikleriyle en güzel anları yaşatsın. Aşkımızdan yanmayalım. Aşkımızdan mutlu ve huzurlu olalım.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Aramıza yeni katılanlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel hisleri sizlere de armağan edelim. Radyo 7'yi Radyo 7 uygulaması üzerinden de dünyanın dört bir yanından dinleyebilirsiniz.

0: İzmir'den Sevcan ben. Sıradaki şarkı Menemen'deki eşim Ercan Akkaş için gelsin.
1: Ben Sultan Gazi'den Kübra. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim eşim İslam'a armağan ediyorum.
2: Ben İstanbul Eyüp Sultan'dan Muhammed Ali. Rahmetli Barış Manço'dan Ömrümün Son Baharındayım. Çalarsan sevinirim.
3: Evet Muhammed Ali, senin için çaldık. Rahmetli Barış Manço Radyo 7'de bizlerle birlikteydi. En güzel şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Sizler de WhatsApp üzerinden sesli mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz.

Hayatta geriye dönüp baktığımızda en çok güzel anılarımız içimizi ısıtıyor, öyle değil mi? İnşallah bugünümüzde yarın hatırladığımız güzel günlerden biri olur. Her günümüz güzel geçer inşallah.

0: Konya'dan iyi akşamlar, ben Ayşe. Sıradaki eseri sadece kendime armağan ediyorum.
1: Ben Adana'dan Nagihan. Sıradaki şarkıyı eşim Bilal'a ve çocuklarıma armağan ediyorum.

Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: Sevdiğiniz insanlar yanınızdayken kıymetini bilin. Çünkü bazı vedaların geri dönüşü olmuyor. Bugün arayabileceğiniz birini yarına asla ve asla bırakmayın. Son pişmanlık fayda etmez.
1: Ben İstanbul'dan Merve. Canım kocan, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Sıradaki şarkıyı sana armağan ediyorum.
0: Bugün doğum günü olan herkese de bu güzel eseri armağan edelim o zaman.
2: Burası Kahramanmaraş. İbrahim Tatlıses'ten Hasret Kaldım şarkısını istiyorum. Ben Leyla Portakal.

Radyo İzide size eşlik eden binlerce yürek var. Yıra'yı Zerdüş bizlerle birlikte bu şarkıyı da çaylarını kahvelerini yudumlayan tüm dinleyenlerimize armağan edelim. Afiyet olsun.

0: Uykusu firar edenler var mı?
1: Gece en çok uykusu kaçanları dinler bilin ama. Düşünceleriyle baş başa kalanları. Eğer bu gece siz de onlardan biriyseniz bilin ki

0: Al beni ne yaparsan yap. Ebru Yaşar bizlerle birlikteydi.
1: Yağmur falan Mahmut. Sıradaki şarkıyı bütün unutulmamışlara gelsin.
0: Gelsin bakalım.
2: İstanbul'dan Sevda. Kavuşmayı beklediğim kıymetlim Semih için bir parça rica ediyorum.
3: Ferdi Tayfur'dan Akşam Güneşi şarkısını Konya ve Erekoşk çalışanlarına armağan ediyorum.
0: Allah kolaylıklar versin. Dinleyelim o zaman bu güzel şarkıyı.

0: ateşli.
1: Her gece birilerine selam yolluyoruz, öyle değil mi? Bu gece bir selam da annesini özleyenlere, evladını kavuşmayı bekleyen annelere, gurbette hasret çeken herkese Rabbim bütün ayrılıkları hayırlı kavuşmalara dönüştürsün inşallah.
2: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

0: Ben Diyarbakır'dan Hamit. Sıradaki parça çok sevdiğim eşim Sümeyye gelsin.
1: Manisa'dan Ali Yavuzer. Sıradaki parçayı çalarsanız sevinirim. Hayırlı yayınlar.
2: Ben Zeynep Ankara'dan Sedi Sabah Olmuyor şarkısını eşim Cedet'e armağan ediyorum.

0: Keşke öyle bir imkan olsa, unutmak istediklerimizi çok rahat bir şekilde unutabilsek.
1: Ben Kars'tan Afiyet. Sıradaki parça işim ve yavrularıma gelsin.
2: Ben Kütahya'dan İbrahim. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim canım eşim Nurhan için gelsin.
3: Günal Demir, sıradaki parçayı canım kızım Esra için, damadım Mehmet için, Ağrı'daki ve Afşin'deki torunlarım için istiyorum.
4: Ben Ankara'dan Hamide, Ferhat Göçer'den bizim şarkımız diyorum. Çalarsanız çok sevinirim.
0: Programın başında çalmıştık o şarkıyı. Ferhat Göçer'in bu güzel şarkısını size ve sevdiklerinize armağan edelim.

0: Kahramanmaraş'tan Aylo, sıradaki şarkıyı Radyo 7 dinleyenlerine ve çalışanlarına armağan ediyorum.
1: Teşekkür ederiz.
2: Ben Kahramanmaraş'tan Elif, sıradaki şarkıyı babam Fatih için istiyorum.
3: Ben Afyon'dan Ayşe, sıradaki parça Ay Yüzlü Kızıma gelsin.

gecenin de sonuna geldik. Evinizde, işinizde, yolda bize eşlik ettiğiniz için gönülden teşekkür ediyorum. Yarın sabaha sağlıkla uyanmanız, sevdiklerinizle huzur içinde olmanız dileğiyle. Hayatın yükü ne olursa olsun, umudunuz hep sizinle olsun. Allah'a emanet olun sevgili dinleyenler.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Biliyorum bu saatin başlaması için gün boyunca bekleyenler var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Radyo 7. Bizce günün en güzel saatleri, günün son iki saati hafta içi her gece sizinle paylaşıyoruz. Malum yaz geceleri başka bir keyifli, harika şarkılar duyacaksınız. Programımız başlıyor. Resul Dindar ilk konuğumuz.

Bana büyümek nedir diye sorarsanız şunu söylerdim. Kendi hayatımızı kendimizin kontrol etmesi, aldığımız kararların ve onların sonuçlarının bize ait olduğunu bilmek, kabullenmek, hataysa hata diyebilmek, doğruysa doğru diyebilmek. Bence büyümek bu. Bir sorunla, hatayla karşılaştığımızda, başımıza bir iş geldiğinde bunun sorumluluğunun bize ait olduğunu bilmek. Başka insanlardan elbette zarar göreceğiz. Hayatımız boyunca karşımıza çok yanlış insanlar çıkacak ama tedbir almadığımız için yine sorumluluk bize ait olacak.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Neden çoğu zaman kendimizi haksızlık ederiz? Bir başkasına çok fazla müsamaha gösterirken, bir başkasını çok daha fazla affederken, bir başkasının mutluluğunu çok fazla önemserken, onun için büyük fedakarlıklar yaparken, merhametli davranırken ona neden aynısını kendimize yapmayız ki? Bir başkası bizi sevsin, beğensin, onaylasın diye yaşadığımızda gerçekten bizi tanıyor mu diğer insanlar, yoksa göstermek istediğimiz tarafı mı tanıyorlar? Gerçek bizle tanışmalarına neden müsaade etmiyoruz? Yoksa onların gerçek bizi sevmeyeceklerini mi düşünüyoruz? Ama hiç göstermedik ki o tarafımızı. Yargı.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de gecelerin çok sevilen programı Kaan'la Geceye Ses Ver devam ediyor. Bu gecede WhatsApp mesajlarınıza yer vereceğim ama biliyorsunuz zaman zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Bize daha önce hiç mesaj göndermemiş olanlar, programımızı yeni dinlemeye başlayanlar ya da çok mesaj gönderdim ama Kaan abi hiçbirini görmedin, okumadın diyenler varsa onların mesajlarına öncelik verelim. Bu demek değildir ki diğerleri mesaj göndermesin. Hepinizin mesajları bizim için çok kıymetli ama onlara bir öncelik vereceğimi belirtmek istiyorum. Hayırlı geceler. Sıradaki şarkı tüm dertlerine rağmen sabah kalkıp işe gideceklere gelsin. Ankara Sincan'dan Sercan ben. Bizi de üzdüler ama diyorsun Sercan, sabah kalkıp işimize gittik.

Bilmiyorum yaşla mı ilgili, artık 50'ye merdiven dayadık, yaş 49. Hayatına dokunduğum, güzel iletişim kurduğum, özellikle benden küçük olan kardeşlerimin bana hal hatır sorması

böyle insanlarla tanıştığım için. Tokat'tan Hakan, sıradaki parçayı Kara Gözlüm Fadime'ye armağan ediyorum diyor. Gönderdiği mesajda Karaman'dan Mehmet selamlar. Karaman Sodexo tır garajından dinliyoruz sizi. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum, bu gece listemizde var. Tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin iyi nöbetler. Kaç defa yazdım okumadın abi diyor. Mehmet kardeşim hakkını helal et. O kadar çok mesaj geliyor ki. Demek ki nasibin bu geceymiş. Tüm çalışanlara ve kaptanlarımıza selamlarımızı gönderiyorum. Cengiz Kurtoğlu az sonra.

Karanlıklar ülkesi dönülmeyen o yer, bu dünyada böyle bir yer olduğuna ben inanmıyorum. Yeter ki hala kalbimiz atıyor olsun, hala nefes alıyor olalım. Pişmanlıklar olur, kırgınlıklar olur, hiçbir şey için geç değildir diye düşünüyorum bu hayatta var olduğumuz sürece. Kaan abi hayırlı geceler, sıradaki parça sadece sana gelsin. Gaziantep'ten ilk kez yazıyorum diyor Nazlı. Hoş geldin aramıza Nazlı, memnun oldum tanıştığıma. Canım kadar sevdiğim Üzeyir için deniz gözlüsünden bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Ben de ilk kez yazıyorum abi demiş. Sen de hoş geldin aramıza. Abi Konya'dan Uğur, tır şoförüyüm. Uzun zamandır Radyo 7'yi dinliyorum ama ilk defa sizi dinlemek nasip oldu. Herkese hayırlı geceler diliyorum demiş. Kardeşim Uğur, sen de hoş geldin. Bugün yeni dinleyenlerimizle tanışıyoruz. Ya da bize ilk kez mesaj atan kardeşlerimizle tanışıyoruz. Bu harika şarkıyı da onlara armağan edelim şimdi.

Yoksun bu gece. Uykularım yarım. Artık hemen hemen hepimizin akıllı telefonu var değil mi? Biz bir uygulama kullanırken arkada diğer uygulamalar da çalışıyor ya, onları kapatmadığımız zaman. Çoğumuzun beyni de böyle değil mi? Bir şeyler yapıyoruz, bir şarkı dinliyoruz, yoldayız, araç kullanıyoruz. Belki biriyle sohbet ediyoruz ama arkada o kadar çok şey düşünüyoruz ki bizi rahatsız eden, aklımızı meşgul eden o kadar büyük sorunlar, problemler var ki onlarla birlikte yaşamaya çalışıyoruz, onları yönetmeye çalışıyoruz. Çünkü çözemediğimiz sorunları yönetmekle meşgul beynimiz. Abi yine görmezsin belki ama ben yine mesaj göndereceğim. Edirne İpsala'dan yazıyor kardeşim. İmkansız aşkıma armağan ediyorum demiş ama isimler yazılmamış, unutuyorsunuz. Aman isminizi ve şehrinizi yazmayı unutmayın, olur mu? Bu bizim için çok değerli. Kaan abi, bugün en değerlim, en sevdiğimi çok kırdım, çok kötüyüm. Ertuğrul kardeşim, hiçbir şey için geç değil. Belki o da şu anda dinliyordur. Ama şöyle yapmak lazım. Dilimizin ucuna geldiği zaman söyleyeceğimiz kelimeler, cümleler, sadece birkaç saniye düşünün ve durun, her şey daha iyi olacak.

Antalya Kepez'deyiz. Meray Soğancı, sıradaki şarkı Can Komşum Mesude ve Kankam Meryem Bala armağan ediyorum. Bir de size gelsin bekliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Bizi komşularınıza, sevdiklerinize tavsiye etmeyi unutmayın, olur mu? Kaan abim Ankara'dan Murat ben, sıradaki parça Bir Taneme Mehtabıma gelsin. Teşekkürler abim demiş. Ne demek kardeşim benim. Tüm Türkiye'ye, tüm vatan sevdalısı insanlarımıza canı gönülden selamlarımı gönderiyorum. Ne mutlu vatan topraklarında olan sizlere. Aa Ayhan, yapma böyle ya, gerçekten üzüldüm. Almanya'dan yazıyor. Belki bu yaz gelemedi Ayhan. Üzülme kardeşim, inşallah ilk fırsatta bekliyoruz seni. Adım Yalçın Keklik, ilk defa yazıyorum. Adana'dan tüm Türkiye'ye selamlar, programınızı zevkle dinliyorum. Şu an servisini yaptığım Elitaş plastik personeline armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Kaptanlarımızı selamlayalım. Siz de lütfen diğer kaptanlara Radyo 7'yi, programımızı tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Ben cahilken bir gün gelecek, tüm sorunlarım çözülecek, hayatım tam da istediğim gibi olacak zannediyordum. Bunun böyle olmayacağını yaşadıkça anladım. Aslında mesele tüm bu sorunlara rağmen mutlu olabilmekmiş. Tüm bu sorunlara rağmen biriyle bu hayat mücadelesine devam edebilmekmiş. Önemli olan mutlu olmak, sorunsuz, derdüstü, muradüstü olmak değil. Size güven veren, sizi seven bir insanla bu sorunların üzerine gidebilmek.

Bartın'dayız. Kemal sıradaki parçayı kendine armağan etmek istiyormuş. Radyo 7 ve siz benim en güzel arkadaşlarımsınız demiş. Kemal, iyi ki varsın, sen de bizim kıymetlimizsin. Bize lütfen mesaj göndermeye devam et, olur mu? Ben Ela, Kahramanmaraş'ta bizi dinleyen dayım Musa Akın için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Allah kavuştursun diyelim. Bakalım bir diğer mesaja. Kimler bize nerelerden ulaşıyor? İzmir Kemalpaşa'dan selamlar. Ben Yunus Özdemir. Gece vardiyasında iyi geliyorsunuz demiş. Bunu duyduğuma çok mutlu oldum. Emekçi kardeşlerimize biz de kolaylıklar dileyelim. Gece boyunca Radyo 7 dinlemeye devam edin. Kazasız, belasız, huzurlu, hayırlı bir mesai olsun. Vazife başında olanları da unutmayalım. Onlara da armağan edelim bu şarkıyı.

Farkında mısınız? Neden vazgeçemiyorsak, neden vazgeçmekten zorlanıyorsak onunla imtihan oluyoruz. 3 aşağı 5 yukarı böyledir. Acaba ondan kopamadığımız için mi bu kadar zor geliyor o süreç? Yoksa vazgeçmediğimiz için mi ağır imtihanlar altında böylesine kıvranıyoruz? İkisi de olabilir değil mi? İzmir Ödemiş'ten Dilek, kızımın isteğini çalar mısınız? İsmi Nilda. Onun için güzel bir şarkı istiyoruz, yüreğimize dokunuyorsunuz demiş. Teşekkür ediyoruz bu güzel sözler için. Siz de bizi bu sözlerle mutlu ediyorsunuz. Bu şarkıyı İzmir Ödemiş'e armağan ediyoruz.

şu herkes tarafından kabul edilen bir gerçek ki, bir insanın derdine derman olamıyorsa en azından ona tatlı güzel sözler söylemeliyiz. En büyük katkımız bu olur. İyi ki varsın diyebilmek, iyi ki seni tanımışım, İyi ki seninle beraber yaşıyorum bu hayatı, ya da iyi ki karşıma çıktın. Sensiz bir dünya düşünemiyorum. Sen mükemmel bir detaysın. Maksat karşımızdaki insanın yüzünü güldürebilmek.

Akhisar'dan Mustafa, Radyo 7'yi çok seviyorum diye bir mesaj göndermiş. Mustafa, biz de seni çok seviyoruz. İyi ki varsın, iyi ki bize ulaştın ve seninle tanıştık. İyi geceler Arife, ben Amasya'dan yola çıktık. Tokat'a giderken eşimle dinliyoruz sizi. Ben de buradan eşim Burak'ın doğum gününü kutluyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın canım eşim demiş. Burak, biz de doğum gününü kutluyoruz. Sevdiklerinle birlikte sağlıklı, huzurlu yıllar diliyoruz. Ben Yıkıkşehir, Hatay, Antakya'dan İhsan. Sıradaki parçayı aileme armağan ediyorum. Allah'a emanet ol abim demiş. Şehirler, betonlar yıkılır. Önemli olan umutlarımızın dimdik ayakta durması kardeşim. O yüzden Radyo 7 olarak deprem bölgesindeki tüm kardeşlerimizin yanındayız. Hiç merak etmeyin. Geceyi

0: yanarım.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yaz gecelerinin sevilen programı Kaan'la Gece Sesler devam ediyor ve tabii ki sizlerden gelen mesajlarla. Samsun'dan Derya, sıradaki şarkı Erzurum'da bulunan sevdiceğim Onur'a gelsin. İyi yayınlar diliyorum demiş, teşekkür ediyoruz. Tekirdağ Çerkezköy'den Asil Berber'den dinliyorum. Sabah 9'da bir açıyorum, dükkanı kapatana kadar Radyo 7 dinliyorum. İlk defa yazıyorum. Sıradaki şarkı Güzel insanlara gelsin. Yani senin gibi güzel insanlara gelsin Hüseyin kardeşim. Bu vesileyle tüm esnafımıza da selamlarımızı gönderelim. Gecenin geç saatlerine kadar özveriyle bize hizmet veren kardeşlerimize bu harika şarkıyı armağan ediyoruz.

çok güzel bir şekilde tarif ederler ya, küçücük bir kuşu avucunuzda tutmaya çalışın bakalım. Gevşek bıraksanız, kaçıp gidecek, sıksanız kuşa zarar vereceksiniz. Ben gidiyorum diyene söylenebilecek 3 farklı söz var. Git diyebiliriz, gitme diyebiliriz ama en güzeli ne biliyor musunuz gidiyorum diyene? Bekle, ben de seninle geliyorum diyebilmek. İyi geceler, ben de ilk defa yazıyorum. Yıldız adım, Kastamonu'dan selamlar sevgiler. Sevgili eşim Kazım'a ve tüm sevenlere armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Siz de aramıza hoş geldiniz. Profil fotoğrafınızı görüyorum. Ailece mutluluklar diliyorum size.

0: Çok sayıda mesaj okunmayı bekliyor. Öyleyse vakit kaybetmeden bir fasıl okuyalım diyorum ben. İstanbul'dan Murat Varlık tüm Radyo 7 çalışanlarına huzur veren sesinizle gecemize renk kattınız, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. O güzel gönlünüze sağlık bu sözleri bize ilettiğiniz için. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Canım abim benim. Ben Fatih, hayırlı geceler diliyorum. Niğde'den yazıyorum. Sıradaki parça çocukluğunu özleyen herkese gelsin çünkü ben de özledim demiş. Ama o günler maalesef Fatih'cim geri gelmeyecek. O yüzden şimdiki çocukları, gençleri anlayışla karşılamak lazım. Onlar doya doya gülsünler, eğlensinler, oynasınlar. Kızmayalım onlara. Çok arayacaklar o günleri. Konya'dan Fadime. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Tüm Konya'ya armağan edelim. İzmir Urla Zeytin Alanı'ndan Ömür Gölcüklü, önce Radyo 7 çalışanlarına, sonra çocuklarıma ve Çeşme Seyahati armağan ediyorum sıradaki şarkıyı.
1: Sensiz

havuzun içinde 7/24 çalışmaya hazır muhasebeciler var, farkında mısınız? Olmadık zamanlarda o muhasebeciler çalışmaya başlar. Hemen görev alırlar. Bir geçmiş muhasebesi yapılır. Nedir onlar mesela? Güzelliğe değil kişiliğe önem verseydim şimdi çok mutlu olabilirdim den başlarız. Hızlı kazanç peşinde koşmasaydım da uzun vadeli yatırımlar yapsaydım şimdi çok daha rahat olurdumlar. Öfkeme hakim olsaydım şimdi hayatta olmayan insanları kırmamış olurumlar. Neden?

Milas'tan Mehmet, Can Eşim, Şahinur için ve annem İlka için sıradaki şarkıyı çalarsanız sevinirim. Ne demek, hemen sevindirelim sizi. İstanbul Pendik'ten ben Ayşe Sezgin, arkadaşlarım Yağmur'um ve Sevim ablam için güzel bir parça istiyorum. Hiç merak etmeyin, güzel parça çalmak bizim işimiz. Konya'dan Kazım, ben servisimizi yapan Nurullah abiye çok selam olsun. Tüm servisçilerimize armağan edelim, aynı zamanda servisteki arkadaşlara demiş, kazasız belasız yolculuklar. Kaan abi Sivas'tan, ben Yıldız, sıradaki şarkı Asel'den babası Murat Han'a gelsin, onu çok seviyoruz demiş. Isparta'dan ben Üzeyir, sıradaki şarkıyı tüm arkadaşlarıma armağan ediyorum. Antalya'da şu an beni dinlediklerine eminim demiş. Çok teşekkür ediyorum kardeşim, ilk defa yazdın diye de eklemiş. Memnun oldum Üzeyir, hayatının yeni döneminde sana mutluluklar diliyorum. Yolun açık olsun. İzmir'den Zehra, kızlarımız Gül ve Amine için istiyorum. Güzel bir şarkı çalarsanız bize de moral olsun demiş. Biz zanaatkar, emekçi kadınlarımızı çok severiz. Bu şarkıyı da onlara armağan ederiz.

0: Kaç?
1: Samsun'dan Dürye. Sıradaki parçayı çok sevdiğim ama ayrı kalmak zorunda olduğum birine armağan ediyorum diyor. Aksaray'dan Şerafettin. Ben de sürekli dinliyorum ama ilk kez yazıyorum. Tüm sevdiklerime armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Aramıza hoş geldiniz. Kahramanmaraş'tan Betül. Sıradaki şarkıları Mardin'de beni dinleyen canımın diğer yarısına armağan ediyorum. 16M1911 plakalı minibüsten yazıyor dinleyicimiz. Bursa'dan sıradaki parçayı kızım Ayşegül'e armağan ediyorum. Doğum günün kutlu olsun Ayşegül demiş. Biz de kutluyoruz Ayşegül'ün doğum gününü. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Didim'den Mehmet Sarıkozan. Tüm iyi niyetli insanlara armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Karavanda her yerde sizi dinliyoruz demişler. Karavan da güzelmiş, hadi bakalım. Yaşıyorsunuz bu hayatı. Siz de iyi niyetli insanlarsınız. Bu güzel şarkıyı ben de size armağan ederim. Ömer Okçu abimizin doğum günü. Onun için güzel bir şarkı çalar mısınız demiş. Ferit Berk'e güldürdüm benim mesajım bir kısmında. Ömer abi, bu güzel şarkıyı sana armağan ederim. Bugün doğum günü olan, evlilik yıl dönümü olan, bugün anne baba olan tüm dinleyenlerimize armağan edelim.

Japon kültüründe yere düşen biri görmezden gelinirmiş. Neden biliyor musunuz? Çok gandar olduklarından değil. Onu utandırmamak için. Bakın böyle bir anlayış da var. Ama yardım isterse o yere düşen insan, eminim ki orada da herkes yardımına koşacaktır. Burada da olması gereken bu. Ama bazı insanlar görmezden gelir. Yıllardır dinliyorum, ilk defa yazıyorum. Almanya'dan Belma Yüce, sıradaki parçayı ablam Ülkü Demiral'a ve Gülay Çelebi'ye armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Konya Akşehir'den Hatice, sıradaki şarkıyı sadece çocuklarıma armağan ediyorum demiş. Allah bağışlasın, Allah acılarını göstermesin tüm çocuklarımızın. Bu güzel şarkıyı Akşehir'e de armağan ediyoruz.

Sıradaki şarkımızı Antalya'ya da göndereceğiz. Fatma Fidan, oğlu Ozan Fidan'a ve yanında bulunan arkadaşlarına armağan ediyor. Memnuniyetle çalalım, Allah kavuştursun diyelim. Mersin'den Büşra, canımdan çok sevdiğim eşime göndermek istiyorum. Sıradaki şarkıyı demiş, o da ilk defa yazıyormuş, memnun oldum tanıştığıma. Samsun'dan Şehri Uysal, 15 yıllık dinleyicinizim. İyi ki varsınız, eşimle her zaman sizi dinliyoruz. Her zamanki gibi bize de bir parça gönderir misiniz? Memnuniyetle gönderirim benim kıdemli dinleyenlerim. Abi ben uzun yol şoförüyüm, adım Osman. Gerede'de bizi dinleyen Uğur Güngörmez'e armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı demiş. Memnuniyetle Osman Kaptan, sizin için geliyor.

0: yaşasın ya.
1: Bursa İnegöl'deyiz. Burak yazıyor. Değerli yayınınız için öncelikle sizi tebrik ediyorum demiş. Her şeyin en güzeline layıksın Burak. O yüzden hiç merak etme, en güzelini Allah'ın izniyle yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Okan ekmekçi arkadaşıma armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı demiş. Tabii ki çalacağız. Antalya'dan Halil Çetin şu an falezlerde denizi izleyip sizi dinliyorum. Sıradaki parça çok sevdiğim Esmam için gelsin. Sesi huzur dolu Kaan Bey, iyi yayınlar demiş. Halil kardeşim teşekkür ediyorum. Antalya çok güzel bir şehir değil mi? Hele o falezler. Antalya'ya selamlar gönderelim. Kayseri'den İlker şu an İstanbul'dan Kayseri'ye seyahat etmekteyim. Sıradaki şarkıyı beni tanıyan herkese armağan ediyorum demiş. İlker kardeşim yolun açık olsun. Kazasız belasız keyifli yolculuklar. Radyo 7 yol boyunca hem sana hem de yolda bizi dinleyenlere eşlik etmeye devam edecek. Gece

Gölcük'teyiz, Kocaeli. Ford Otoport çalışanları yazmış. Onlara güzel bir şarkı armağan edelim. Aynı zamanda Kocaeli, Sakarya, Bursa'da biliyorsunuz çok fazla sanayi tesisi var. Tüm emekçi kardeşlerimizi de selamlayalım. Hatay İskenderun sahilinden selamlar. Sıradaki parça biricik eşim Şerafettin ve Belen ailesine gelsin. Seviliyorsunuz demiş. Sevgimiz karşılıklı, bunu unutmayın. Sıradaki şarkıyı Bayburtlular için istiyorum diyor Makbule Çolak. Memnuniyetle çalalım. Her gece yayınınızı büyük bir keyifle dinliyorum. Biricik Merve ablama, Selma teyzeme, annem Derya'ya Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalar mısınız? Bu gece iki güzel şarkısına yer verdim. Umarım siz de denk gelmişsinizdir. Trabzon'dan Ayşe, sıradaki şarkı üniversite sınavını kazanan kızım Hazar'a, oğlum Kaan'a, eşime ve bana gelsin. Adaşım Kaan, özellikle seni selamlıyorum. Hazar, seni de tebrik ediyorum. Üniversite sonuçları açıklandı değil mi, sınav sonuçları? İnşallah gönlünüze göre olmuştur. Eğitim, öğretim hayatınızda başarılar diliyorum. Bu güzel şarkıyı size armağan ediyorum. Bakar.

güzeli de ne biliyor musunuz? Yıllar sonra bu şarkıları farklı yerlerde duyduğunuzda, dinlediğinizde, Radyo 7'de hatırlıyor musun, bir çarşamba gecesi, bir yaz gecesi seninle dinlemiştik balkonda Kaan abinin programında. Bunu dediğiniz zaman işte bir iz bırakmış oluyoruz sizin hayatınızda. Bu çok değerli bir şey, biliyor musunuz? Radyo programlarının da böyle güzel bir tarafı var. Ama maalesef süremiz kısıtlı. Belki de böylesi daha güzel. Kısıtlı olması, süreli olması onu çok daha anlamlı ve değerli kılıyor diye düşünüyorum. Allah izin verirse yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de buluşmak üzere.

0: Ey güzel Allah'ım, sadrımı genişlet.
1: İlk göz...
0: İşimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz. Sözlerim anlaşılsın, tesir etsin. Hatta bugün giriş duama şöyle bir dua ekleyeyim. Hani dedim ya, bol bol dua etmemiz lazım diye. Allah'ım sen sevdirdin Radyo 7'yi dinleyenlerle bizi birbirimize. Bu sevgi daim olsun, nazardan uzak olsun. Sen şükrederseniz nimetlerimi ziyadeleştiririm buyuruyorsun. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksik etme.

Şöyle bir baktım da sen gideli yıllar olmuş. Ne çabuk geçiyor be zaman dediğin. Yokluğunda bana nice hallar olmuş. An be an göçüyor insan dediğin. Söyle, söyle mutlu musun beni sensiz koydun da. Yanması çok zormuş hasret odunda. Havaya uçuyor duman dediğin. Eller hakikatte ben düşlerdeyim. Hasretinle sahte gülüşlerdeyim. Sen gittin gideli ateşlerdeyim. Hep beni seçiyor hüsran dediğin.

Nuray Hanım, Neşet Ertaş istemiş. Melihah Hanım, sıradaki parçayı Cennet Yüzlüm Gürselim için demiş. Burada Cennet Yüzlüm ifadesinden benim aklıma şu eser geldi. Murat Göğebakan Ay Yüzlüm, onu dinleyeceğiz. Kayseri'den Gülizar Hanım, bak her yerdeyiz ya, şehirlere bakar mısınız? Necmettin Kahraman ne güzel bir söz paylaşmış. Kadere olan rızamız, yazana olan sevdamızdandır. Rabbimize sevdalıyız. Sizin seçtiğiniz şarkılar benim hoşuma gidiyor demiş Yusuf Enes. Eyvallah. Şarkı istemeye gerek görmemiş. Ankara'dan Acer, 19 yıllık eşim Muharrem ve 3 oğlum için diyor. Yıldız Tilbe gelecek. Evet, selam ve sevgi mesaj yazan herkese.

şimdi özellikle bir fon müziği yayınlamayacağım. Söylediklerime dikkat kesilmeni istiyorum. Allah dört şeyi zahir kıldı. Yani gösterdi. Dört şeyi de gizledi. Yaratıklarını gösterdi, zatını gizledi. Bedenleri gösterdi, ruhları gizledi. Dünyayı gösterdi, ahireti gizledi. Eşyaların değerini gösterdi, amellerin, salih işlerin değerini gizledi. Çünkü imanın temeli gayba, yani gözde görülmeyene imandır. Yani hani batıda diyorlar ya, görmek inanmaktır diye, fakat biz onlara ne diyoruz? Hayır, inanırsan görürsün. Yani bizim inancımız da hakikat imanın kendisidir. Ama bu iman gayba dayanır. Çünkü Rabbimiz bakmak istiyor. Sen sebeplere mi güveniyorsun, yoksa sebeplerin sahibine mi tevekkül ediyorsun?

Metin Antalya'dan Seda Sayan Tan Taşçı düetini istemiş. Dinletelim. Facebook sayfamda mesajlarınız yağıyor resmen her yerden. Aydoğan Evli, seni dinlemek bir ayrıcalık. Hatta hastalık. Arabada, evde. Çorum'dan Aydoğan. Eyvallah. Konya'dan iyi ki sizi dinliyorum. İyi ki Radyo 7'yi dinliyorum. Sizi yetiştiren anne babanın da ellerinden öpüyorum demiş Raziye Akbıyık. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlerin anne ve babalarının ellerinden öper, hürmetlerimi iletirim. Necip Efe, Çorum Sungurlu, Samsun'dan Yahya, tüm özel güvenlik görevlisi arkadaşlara demiş. Şöyle yapalım, bu vesileyle hatırladım. Hatırlattığı için de teşekkür ederim Yahya'ya. Beni dinleyen tüm askerlerimize, tüm polislerimize, hatta asker adayı ve polis adaylarına, bekçilere ve özel güvenlik görevlilerine, yani bizim asayişimiz, güvenliğimiz için gerçekten çok da zor bir meslek. Onlara yardımcı da olmak lazım. Selam olsun bendeniz gölgenizden. Ve bu şarkıda yurt içinde, yurt dışında dinleyenlere armağan olsun.

Radyo 7'desin. Gündüz 14, gece 24. Bendesin. Ya mesajlarınızı okuyorum ya bugün yoğunlukla. Şunu fark ediyorum, hani sevdiklerinizi armağan edin dedim ya. Ya herkes annesini babasını anarken öyle güzel överek anıyor ki. Canım annemi, canım babamı. İşte evladını armağan edenler, biriciğim, gözümün nuru, gözümün bebeği. Buradan aklıma bir şey geldi. Ya kardeşim, senin karşılaştığın herkes birinin kutsalı. Ana baba evlat kutsal da. Yani ya anası ya babası ya da birinin evladı. Yani birinin çok kıymetlisi, aynı senin gibi. Buna dikkat etmek lazım.

0: Faras İnşaat katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.
1: Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin.

Bu da istenen şarkılardandı. Bir de Müslüm Gürses isteyenler vardı. Gel Bahtımın Karbeyazı. Fakat şarkı istendiği gibi şiir isteyenler de var. Tüm isteklerinizi yerine getiriyorum. İşte size bir şiir. Diyor ki şair. Gidiyorum senden artık. Kalamam. Buraya kadarmış güzelim. Buraya kadarmış deyip geçelim. Verdiğim karara mani olamam. Kendimize başka bir yol seçelim. Belki bu aşk için fazla toyduk. Aklımıza değil gittik, şeytana uyduk. Sahte sevdalardan çok şükür doyduk. Biraz da ayrılığı yiyip içelim. Hoşça kal bebeğim. Üzülüp de yanma. Kendine iyi bak. Hastalanma. Her şey burada bitecek sanma. Yeni umutlara yelken açalım. Yalancı bakışlar artık son bulsun. Gönlümüzü harbi sevdalar dolsun. Yaşadıklarımız bize tecrübe olsun. Şıp sevdi olmaktan artık kaçalım. Yeniden doğarız be. Belki bir yerde. İkinci bir fırsat kim bilir nerede. Kalamayız artık biz aynı şehirde. Gel. Ayrı diyarlarda aşka uçalım. Hoş çakal çiçeğim. Sakın ha kızma. Gidiyorum diye de moralini bozma. Yeniden seversin, kendini üzme. Bırak da yarınlarımıza umut saçalım.

şey söylesem katılır mısınız? İnsan hayatında gün gelir, bazı kapıları kapatır. Kapatırken de çok üzülür. Fakat nice sonra anlar ki, meğer o kapı hiç açılmamış. Vay be. Yani sen sadece o kapıya denk gelmişsin. Öyle bir açık anına denk gelmişsin. Sana hep kapalıymış o. Ben böyle bazı anonsları yaparken, bazı şeyleri söylerken hemen hatırlıyor musunuz bazı acı gerçekleri?

Giresun'dan Soner Uluslararası Avrupa tır şoförüyüm. Anavatana giriş yaptım. İnan diyor bana, senin sesinle bitiyor yol. Seninle tanışalı 3 yıl oldu. Sensiz geçen yıllar eksikmiş diyor. Allah Allah. Ankara'dan Yeliz diyor ki, size kimse gönül koymaz. Ben dedim ya, hani bazı mesajları okuyamayabilirim, gönül koymayın. Size kimse gönül koymaz diyor. Eyvallah. Diyarbakır'dan bu sıcaklarda size sevgilerimizi yolluyoruz. Kaynanan Perihan, görümcem Dilek, oğlum Eymen, kızım Eyşan'la dinliyoruz demiş. Selam olsun. Şöyle biraz da aşağılara, yani daha eski gelen mesajlara rastgele bir bakayım. Şöyle biraz daha, biraz daha. Evet. Kayseri'den Hacı. Senin de dediğin gibi bugün özel bir gün. Evlilik yıl dönümümüz tam 10 yıl oldu. İki çocuğumun annesi, eşim Ebru Hanım için demiş. Eyvallah. İzmir Konak, Gürçeşme'den Zeynep Hanım. Ebru Gündeş istemiş. Ebru Gündeş'ten bir şarkı istendi ve dinlettim. Kabul buyurun lütfen. Ankara trafiğindeyiz, eşimle dinliyoruz demiş. Emine Özden Halıcı. Ferdi Tayfur istenmiş. Çok Ferdi Tayfur isteyen var. Sevde Hanım, dinleteceğim birazdan. Çorum Organize Sanayi'den selamlar demiş Uğur Cimbar. İstanbul'dan Mahmut, direksiyon başındakilere demiş.

hayat ki, görmek için yolunu gözlediklerinde olur, görmemek için yolunu değiştirdiklerinde. Bir adım dahi atmayacağın insanlar da vardır. Hayatının sonuna kadar beraber gideceğin insanlardı. Unutmamalı. Ederini de değerini de aslında herkes kendi belirler.

Müslüm'ün sözlerini çok sevdiğim, hatta inceden de ciğerime dokunan bir türkü var. Şimdi dinleteceğim. Toza döndüm. Veya diğer bir adıyla dağlar gibi. Bu türkü çok güzel, dinleteceğim ama öncesinde size bir soru soracağım. Cevabı zor bir soru. Ben cevaplayacak değilim. Ben de kendime sorayım. Sen de kendine sor. Kendi kendine de cevapla. Soru şu: her şeyi tek başına yapmış olmak, çocukluğun, gençliğin yalnız geçti ve destek görmediysen kimseden, her şeyi tek başına yapmış olmak, böyle bir zorundalık seni büyütüp güçlü mü yaptı? Yoksa içinde büyümeyen yaralı bir çocuk mu bıraktı? Hangisi? Ya da diyorsan ki ya ben böyle bir zorluk yaşamadım, benim yanımda hep büyüklerim, sevdiklerim vardı, çok şükür, maşallah, ne mutlu. Ama ben biliyorum ki çoğu evden erken ayrılıyor. Çoğu umduğu, beklediği maddi manevi desteği göremiyor. İşte böyle yalnız olmak zorunda kalan biri daha mı güçlü olur?

Nasıl ya? Çok güzel türkü değil mi bu ya? Rahmetli Nuray Hafiftaş. Bir dörtlük okuyayım. Yine rahmetli Abdurrahim Karakoç'un Adamın Hasının Mihriban'ını dinleyelim. Hemşerim Orhan Hakalmaz'dan. Deşme kalbimdeki hazin yarayı, bahçemde goncalar güller azaldı, muhabbet uğruna içilen çayı, bir ömre değişen kaç kişi kaldı?

Konuşarak ekmeğini kazanan bir adam olarak herkesten daha fazla dikkat etmeliyim. Ama sonuçta insan her zaman konu konuşmaksa, anlatmaksa, konu insanın dili ise çok ama çok sıkı tutmalı işi. Mesela en bariz bizim toplumun genel öğretilerinden biridir büyük konuşma. Ne kadar doğru bir tavsiyedir biliyor musun? Öyle ya. Hayat bir gün öyle bir noktaya gelirsin ki kendini sevdiklerinle karşı karşıya, düşman ama düşmanlarınla da yan yana buluverirsin.

İstanbul'dan Servet'in istediği şarkıydı bu. Nesli isminde bir kardeşimiz İzmir'den Nesli. Serkan Kaya zor bela demiş.

Tolga Güvenç Ayhan Aydın diyor, selamlarını iletmiş. Kahramanmaraş'tan Necmettin Ferdi Tayfur istiyoruz diyor. Dinleteceğim ilerleyen dakikalarda, sözüm var malumunuz. İsmail Altunsaray istemiş, Tülay Hanım gelecek, merak etmeyin. Almanya Bönen'den Ramazan Yaman, teşekkürler, sevgiler. Kahramanmaraş'tan Basri Halit, Abdülhamit Han Camii çıkışında sizinle karşılaşmış, selamlaşmıştık, çok konuşamadık ama gördüğüme sevinmiştim diyor. Eyvallah.

Şimdi kadınlara dair çok yorum duymuşsundur. Bazen bir kadının dilinden, bazen bir erkeğin dilinden. Bazısına katılırsın, katılmazsın bilmem. Ama özellikle hanımefendilere soruyorum. Şu tespit doğru mu, değil mi? Beni şu an yurt içinde, yurt dışında dinleyen hanımefendiler. Denir ki bir kadının gurur, zaaf, çaresizlik, kıskançlık ve öfke anlarında, çok belalı anlar, böyle anlarda dili kalbinin isteğinin tam tersini söyler. Hani hep deriz ya, kadınlar biraz bilmece bulmaca gibidir. Zaten hani kadınlar yorucudur diye bir olay var ya, yorucu olmalarının nedeni biraz bu. Mesela erkek daha düzdür. Ne güzel değil mi? Düz, net. Kadınlar karmaşık.

kamyon arkası yazısı da olur mu? Olur. O zaman hatırla. Ne diyordu?

0: dostum. İnsan yıkıla yıkıla inşa olur. İmar olmak için viran olmak gerek bazen.
1: Talha Bora Öge, namı diğer gölge, yayın.

değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar biliyorsun.

verdiği nimetlere şükredenlerden etsin ki ne kadar az şükrediyorsunuz ilahi uyarısı var ya hani, ikazı, ona muhatap olmayalım. Her halükarda sonsuz hamdolsun Rabbim. Amin. Amin. Amin. Ve tekrar buluşacağımız ana kadar da hatırla. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Ne yap et? Anı yaşa. Ben Talha Bora Ögen, namı diğer gölgenizden şimdilik